şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter-

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse

Ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım, tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: program işte Yıldız Efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendim.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

seçeden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözleri.

gökyüzünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanlık için çıkarılmış son gemi, insanlığın en hayırlı ümmeti, ümmeti Muhammed'in yeryüzünde bu zamandaki temsilcileri, bu zamandaki proje görevlileri, bu zamandaki imtihan edilen müminleriyiz. Elhamdülillah. Kur'an'ımız hayata benim hayatım diye mi, Allah'ın projesinde görevli kuluyum diye mi bakmamız gerektiği konusunda bizi ikaz eden ayetleri var. Bu ayetlerden bir demet okuyacağız. Elimizde kalemimiz, not defterimiz,

Şimdi mesela Kehf suresinin 6. 7. 8. ayetini okuyacağız. Bu ayeti not edelim, Kehf suresinin bu ayetleri. Sonra da ondan madde madde ders çıkaracağız. Proje boyutlu düşünebilmek için. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ diye başlıyor ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ kendini helak edeceksin, neredeyse helak edeceksin kendini ey peygamber diye başlıyor. Niye peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini neredeyse helak edecekmiş? Alâ âthârihim illem yu'minû bihâzel hadîsi esefâ. Şu Kur'an'a iman etmiyorlar diye düşünceden kendini helak edeceksin neredeyse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor ayet. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir günlük pozisyonunu tasvir ediyor. Demek ki bizim bugünkü lehçemizde konuşursak elini şakağına koymuş da böyle kahrediyor kendini. Niye bu adamlar bu Kur'an'ı anlamıyorlar diye. Buradan Kehf suresinin bu 6. ayetinden şöyle bir ucuz sonuç çıkarmayalım. Ben çıkarmıyorum. Peygamberimiz bizim o madem, insanlar iman etmiyor diye kahroluyormuş. Dolayısıyla ey camilerin imam efendileri, ey İmam Hatip Lisesi'nde talebelere Kur'an öğretmeye çalışan muallimler, ey vakıflar kurup ümmeti Muhammed'i sahiplendiğini düşünenler, siz de ya kahrolun ya da bırakın bu işi diye bir ders çıkaralım demiyorum. Çünkü bu kadarlık bir ders çıkarırsak ayete yazık ederiz. 7. ayete yer bulamayız bu sefer. Böylece çok kolay bir yöntemle ayeti bitirmiş olurum ben. Halbuki ayet daha büyük bir projenin başlangıcı. 7. ayette ne buyuruyor Allah-u Teala? Şimdi tablo ne? Peygamber aleyhisselam Allah'a davet ediyor. Gelin bu Kur'an'a iman edin diyor. İnsanlar iman etmiyorlar, hırpalıyorlar, hırpalanıyorlar. Peygamber aleyhisselam üzülüyor, kahroluyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ neredeyse kendini helak edeceksin ey peygamber diyor ayet. بَاخِعُنْ نَفْسَكَ kendini helak edeceksin demek. Öyle basit bir üzüntüsü yokmuş aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Basit bir üzüntü değil. Helak olacak kadar, yani delirecek, böyle huzuru kaçmış, yemiyor içmiyor gibi bir görüntüyü düşünerek Peygamber aleyhisselam Efendimizin üzüntüsünü tasavvur edebiliriz. Ben yapamıyorum diye değil, onlar niye iman etmiyor diye onların kaybına ağlayan bir peygamberi tasvir ediyor Kehf suresinin 6. ayet. 7. ayeti projeyi tanıtıyor. İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Şimdi konu neydi? Sen helak olacaksın peygamber, bunlar iman etmedi diye 7. ayete geçiyor, sanki başka bir vadiye geçtik. İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz şu dünyada gördüğün şeyleri bir dekor olarak koyduk. Konu peygamberin helak olmasıydı, üzüntüsünden. Sanki o konu bitti, başka bir konuya geçtik gibi biz bu dünyadaki her şeyi bir dekor olarak yaptık. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hangisinin o insanların daha iyi iş yapacağını görmek için biz yaptık bunu. Demek ki Peygamber aleyhisselam kahroluyor. Ya bu adamlar niye iman etmiyorlar diye. Allah-u Teala ona teselli olarak ne buyuruyor? Bunlar bu dekora aldanıyorlar. Aldanmayan Ebu Bekir var ama.
aldanmayan Abdullah İbni Mes'ud var. Hadice radıyallahu anha aldanmadı. Dekora aldanmadı. Biz demek ki bir dekor yumağının önündeyiz. Birinci proje adamıysak birinci işimiz aldanmadan yol almak. Dekora takılmayacağız. Gördüğümüz her çay bahçesinde değil, öz bahçemize gidince mola vereceğiz. Çünkü Rabbimiz peygamberinin üzüntüden kahrolacağı kadar o büyük üzüntüsüne cevap olarak ne buyuruyor? Biz onu dekor için yaptık. O adamlar da dekora takıldılar. Linebluvehum. Bir sınama var bu dünyada. İşte burada ben benim hayatım diyemem. Dediğim an Peygamber Aleyhisselam'ın üzüntüsüne sebep olacak tabloya takılanlardan olmuş olurum. Sonra ayet ne diyor? Biz dekor olarak koyduk ya, inna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz bunu bir dekor olarak koyduk ya, ve inna le ca'iluna ma aleyha sa'iden curza. Bir gün kupkuru toprak haline getireceğiz o dekoru. Aldananlar ortaya çıkacaklar. Kuru toprak nasıl olacak? Gerçekten bir gün dünya kupkuru olacak. Bir de altına geçince insan kupkuru toprakta kalıyor. O zaman gerçek yüzünü tanımış olacak o dekorlu dünyanın. O zaman Kehf suresinin 6. 7. ve 8. ayetinde şu proje hayatımızı tanırken birinci notumuzu koyuyoruz. Rabbimiz dekorlu bir dünyadan cennete gitmemizi istiyor. Dekorlara takılmadan, ziynetlerine takılmadan. İnsan suresinin 2. ayetine geçiyoruz. Rabbimiz burada ne buyuruyor? İnna halaknal insane min nutfetin emşacı. Biz insanı erkekle kadının menisinden karışık yarattık. Anne ve babayı kastederek. Neden? İnsanın anne ve babası üçüncü bir insan demek. Ne anası gibidir, ne babası gibidir. Üçüncü bir insan çeşididir. Hoca efendiler, öğretmenler, insanla ilgili bir işin başında olanlar, her insan kendimle mahsus bir dünyadır. Bu ayetten alacağımız ders de budur. Nebetelihi. Ve bu anne babasından farklı bir mizaçta yaratılmış herkesin de özel bir imtihanı var demektir. Dolayısıyla Filistin'deki müminin imtihanıyla İlahiyat Fakültesindeki bir erkek veya kız öğrencinin imtihanı aynı değil. Min nutfetin emşacin, karışık bir nutfeden, meniden yarattık ya, nebteli, herkesin imtihanı da farklı o zaman. Fecaallâhu semî'an basîran. Herkesi karışık bir nutfeden yarattık, herkese de özel bir imtihan verdik, herkese de görebileceği, anlayabileceği kadar da idrak verdik. İnsan suresinin 2. ayetinden de bu muhteşem manayı çıkarıyoruz. Herkesi Rabbimiz huzuruna özel bir hesap için çağıracak. Çünkü herkesi özel yarattı Allah. Herkes özel. Kimse kimsenin devamı değil. Min nutfetin emşac. Fecaalnâhu semî'an basîrâ. Herkese yeteri kadar duyacağı, yeteri kadar göreceği idrak de verdik. Kimse kimseyi mazeret olarak Rabbinin önüne koyamaz. Kimse kimsenin tam çocuğu değil aslında. Annesiyle babasının karması. İsa aleyhisselam hariç. Adem ve Havva, annemiz babamız hariç. Bunu hangi ayetten çıkardık? İnsan suresinin ayetinden. Proje

insanları, proje müminleri, proje ümmeti olduğumuzun ikinci kuralı olarak çıkardık. Kehf suresindekilerden sonra. Üçüncü kuralımızı El-Mülk suresinin ikinci ayetinden çıkarıyoruz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَرْضِ

de tutan Allah ne yücedir. Ve o ala kulli şeyin kadir. Ve her şeye gücü yeten bir Allah'tır o. Ellezî halakal mevte. Ölümü vel hayate ve hayatı yarattı. Niye Allah ölümü ve hayatı yaratmış? Ya da niye ölümü hayattan önce sayıyor? Halbuki hepimiz doğuyoruz, yani hayatı buluyoruz, sonra ölüyoruz. Bu ayetse ölümü ve hayatı yarattı diyor. İlk dersi vermek için ölmüş bir adamın torunusun, dikkat et. En azından dedenin babası yok. Ölü çocuğu bütün insanlar. Gerçeği anlayarak başlayalım diye. Ölü çocukları, ölülerin torunları. Yaşıyorsunuz, siz de öleceksiniz. Ama önce ölünün çocuğusunuz. İlk babanız ölü zaten. Niçin bu düzeni kurmuş Allah? Bu büyük mülk, bu kainat, bu kadar büyük mülkün aziz ve celil olan sahibi beni niye yaratmış? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel iş yapacak bunu görmek için. Demek ki bu büyük düzende, şu uzaydan, galaksiden vesaireden söz ettiğimiz büyük düzende asıl gaye yarışın sonuçlarını görmekmiş. İsrail oğulları mı, İsmail'in torunları mı, ümmeti Muhammed mi, Müslüman olduktan sonraki Türkler mi, Müslüman olduktan sonra Araplar mı, Anadolulular mı, Trakyalılar mı, Kuzeyliler mi, Güneyliler mi, Doğulular mı, Batılılar mı, beyazlar mı, siyahlar mı? Eyyukum ehsenu amela. Bu projenin yarışını kim kazanacak, bunu anlamak için. Biliyor Allah aslında da, katrilyonlarca meleği de görsün, şahit olsun, herkes de birbirinin şahidi olarak dirilsin kıyamet günü diye. Demek ki bir yarış var. Ehsenu amela. En güzel ameli kim yapacak yarışı bunun adı. Bu yeryüzünde bunun için varmışız. O zaman dönüyoruz, üçüncü çıkardığımız kuralı koyuyoruz. El-Mülk suresinin ikinci ayetinden. Neymiş? Rabbimizin bizdeki muradı sadece namaz kılmak değildir. Sadece zekat vermek değildir. Sadece cihad etmek değildir. Kainatta yaşayan kulları arasındaki yarışı kazanmaktır. Bu yarışı ümmetler olarak da yapıyoruz. Diyar diyar vatandaşlar olarak da yapıyoruz. Başımızda Ebu Bekir radıyallahu anh olmak üzere ümmetin içindeki dinamik nesiller olarak da yapıyoruz. Eğer nesillerden bir nesilde sıkıntılar arttıysa, yarış böyle darboğaz oldu demektir. Çünkü insanlığın en kötü gününde, çocukların diri dirildiği, gömüldüğü günde Ebu Bekir yarış kazandı. Yeniden kürtajıyla, zulmüyle, medyasıyla nesiller yeniden mezara konuyorsa, hatta doğmadan öldürülüp kanalizasyona atılıyorsa kürtaj yöntemiyle, yeniden Ebu Bekirlik düzeyine kadar yarış kızıştı demektir. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, bunun ilanıdır. Hanginiz daha güzel iş yapacak görmek için. Yeryüzünde daha çok namaz kılınsın diye değil, yeryüzünde daha çok zekat verilsin diye değil, daha çok vakıflar kurulsun diye değil, اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, hanginiz bu yarışı daha iyi kazanacak görmek için. Kızışma olduysa, daha çok Müslüman öldürülüyorsa, daha çok Müslümanların toprakları işgal ediliyorsa, yarışı da büyüttü Allah demektir. Ödül büyüdü.
ödüller de büyüyor. Niye hep işkence mantığıyla bakıyoruz da Allah yarış daha büyüdü, ödüller daha büyüdü, Sidretül Münteha'ya kadar koşma vakti şimdi, niye demeyelim?

ki liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Her gece yatmadan okumamızın tavsiye edildiği bir suredir Mülk suresi. Bunu hatırlatıyor Allah-u Teala bize. Yarış, haberler kötüleştikçe ödülün de büyüdüğünü hatırladığımız zaman benim hayatımı değil Rabbimin projesini yaşadığımda anlaşılmış olur. Hud suresinin 6. ve 7. ayeti bir başka pencereye doğru bak diyor bize. Şu ayetleri kardeşlerim bir kere daha tefekkür edeceğiz. Gökyüzünün büyüklüğüne bak, orada Allah'ın büyüklüğünü görürsün diye bir hissiyatımız var ya, şu güneş ne büyük diye iman ediyoruz ve hakikaten de öyle. Güneşe bakıp Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz. Yıldızlara bakıp aman ya Rabbim ne büyüksün sen, ey Allah'ım ne büyüksün diye tefekkür ediyoruz. Şimdi bakın bir başka açıdan güneşe bakmamızı istiyor Allah. Göklere doğru kafamızı yükseltmemizi istiyor. Buyurun beraber Hud suresinin 6. ve 7. ayetini dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizkuha. Dabbe ayaklarıyla tıpış tıpış yürüyen mahluk demek. Böcek, sivrisinek, at, deve, ayaklarıyla yürüyen küçük mahlukat, büyük mahlukat demek. Canlı. وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ فِي الْاَرْضِ. Şu dünyada ne kadar dabbe, yani canlı mahlukat varsa, haşerattan deveye kadar, اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Hepsinin rızkının kefili Allah'tır. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. O hayvan yorulunca nerede uyuklayıp kalıyor, hepsini bilir Allah. وَمُسْتَوْدَعَهَا. Ve hepsi ölünce hangi toprağın köşesinde, çakılın kenarında ölüp kalacak, hepsini biliyor Allah. Küllün fi kitabin mübin. O şimdi 500 sene önce var olan, 1000 sene önce var olan, 4 milyon senelik fosil bulundu dedikleri şeyler, 4 milyon sene sonra fosilsiz kalacak mahlukat, hepsinin kayıtları fi kitabin mübin. Hepsi bunların levh-i mahfuzda kayıtlıdır diyor Hud suresinin 6. ayeti. Projemizde ne ilgisi var haşeratın? Ama Rabbim ne buyuruyor? Ben sizin Rabbinizim. Bir gübre böceğinin rızkını kefil oldum. Nerede geceliyor hayvan onun planını biliyorum. Üstüne bir at basacak ve ölecek hayvan, mezarının yerini biliyorum. Öyle bir Allah'ım ve bunu levh-i mahfuza kaydettim. Tesadüfen değil. Ey kullarım, siz benim projemde olursunuz da hesabımda olmaz mısınız? Soruyor Allah. Bazı sorular açık sorulur, bazı sorular da mümin basiretine sorulur. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. 6. ayeti Hud suresinin. 7. ayet وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Şimdi gübre böceğinden, haşerattan geldik. Şu ayete bak, 7. ayete. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Gökleri ve yeri fi sitteti eyyam. 6 günde yaratan da o Allah'tır. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. O 6 günde gökleri ve yeri, dünyayı yaratmadan önce de arşı, yani Allah'ın arşı su üzerindeydi. Ne demek bu? Neredeydi o su? Madem ki okyanuslar

yoktu, sonradan yarattı Allah, su neredeydi? Göklerde neredeydi? Bunların cevabı ancak kıyamet günü öğrenilebilir. Fakat şimdi şu hale bakınız arkadaşlar. Kur'an'ımızın, Kur'an'ın demiyorum, Kur'an'ımızın göklere sığmaz azametine bakın. Haşerattan, böcekten, böyle gözle zor görülecek kadar tırtıldan, karıncadan bahsediyor. Bunların hesabının, kitabının, numaralarının, fişlerinin, kayıtlarının hepsinin levh-i mahfuzda olduğunu söylüyor. Günlük potansiyel rızıkları fişlenmiş, hesabına yatırılmış. Nerede ölecek, gidecek böcek hepsini biliyor Allah. Küçücük bir böcek. Gözle görsen neredeyse görünmüyor. İhtiyar gözüyle görmüyor onu zaten. Gözlük takıp bakıyor bu nedir diye. Bir de azametini rakamla beyan etmek zor olan gökler. Ve arkadaşlar, coğrafyası iyi olan, fizik bilgisi iyi olanlar bunu iyi düşünsünler. Bu bütün gördüğümüz şu, hani gidiyorlar da uydu atıyorlar da işte bir ışık hızı yılıyla böyle gidiyor da öbür yıldıza işte ışık hızıyla 500 sene sonra ulaşıyor filan, bir şeyler anlatıyorlar ya, bir hikayeler. Bunların hepsi birinci gök tabakasıdır. Bunun gibi 6 tane daha var. İnsanoğlu işte kaç milyon hızla şunu gönderiyor, 3 ay sonra yörüngeye yerleşiyor filan. Birinci gök tabakasının bir köşesine gidiyorlar. Kur'an'ımızın halakas semavati dediği şeyin biri bu. Bunun gibi 6 tane daha var. İkincisi bunu kuşatıyor ama. Üçüncüsü ikinciyi kuşatıyor. Galaksiler, malaksiler hep birincinin oyuncakları. Arş bunların yedincisinin üstünde. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ budur. Dönelim Hud suresinin 6. ayeti. Haşeratın rızkı, dosyaları, ölüm yerleri, mezar, defin törenleri filandan bahsetmişti. السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ dediği, ki bu insanlık birinci sema ile daha meşgul henüz. Birinci sema ve onun altı tane daha var dışında, üstünde Allah'ın arşı var, kürsi var. Bütün bunları niye yarattım biliyor musunuz? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz bu yarışı kazanacak daha iyi görmek için? Uydu fırlatıp oradan canlı yayını izlemek gibi bir şey diyeceğim de çok komik olur, melekler beni iter atarlar meclisten diye korkuyorum. Bütün bu kainatın dev görüntüsünden en küçük böceğe kadar Rabbimizin yaratma hikmeti, liyebluvekum, sizi sınamak için. Kafir kim, mümin kim değil. Eyyukum mahsenu amela. Bu büyük yaratma planında, bu projede en iyi kim olacak? Nesil olarak. Evet, nesil olarak. Başka? Toprak parçasının insanları olarak. Başka? Hangi peygamberin ümmeti olarak? Allah sınayacak, hiç çaresi yok. Dönüyoruz. Bu ayetten, Hud suresinden çıkardığımız kuralı koyuyoruz. Bu kainatta böcek diye tepelediğimiz en küçük şeyden, galaksi diye büyüttüğümüz, gezegen diye büyüttüğümüz şeylere kadar her şey benim nöbet tuttuğum yılda mümin olarak iman, amel, aşk ve Allah'a bağlılık heyecanımı ölçmek içindir. Ebu Bekir'le radıyallahu anh yarışıp yarışmayacak kıvama sahip olup olmadığımı görmek içindir. Nesiller arası bir yarıştır bu. Müminler arası bir yarıştır. Hocalarla cemaati arasındaki bir yarıştır. Şeyhi ile müritleri arasındaki bir yarıştır. Şeyhler arasındaki bir yarıştır. Nefislerin boynuz güreşi yaptığı meydan değil,
boğa güreşi değil, amellerimizin, ihlasımızın, cihadı

Namazımızın, teheccüdümüzün, tesbihatımızın, infakımızın, amelimizin, Kudüs sevdamızın, nesil yetiştirme sevdamızın, kadınların erkeklere karşı, erkeklerin kadınlara karşı, eyyukum ehsenu amela, hangimiz daha iyi kulluk yapacağınızın cihadıdır. Talebenin hocadan daha iyi olmak, hocanın talebe kadar genç olmak için uykusuz kalması vesaire, her türlü kıyas edilecek eyyukum ehsenu amela sevdasındayız. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Birleştir ikisini, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ana maksat bu. Bunun için yeryüzü var zaten. Demek ki kalemimiz şunu yazıyor şimdi: büyük küçük yok Allah için. En küçük haşerattan en büyük gök cisimine kadar her şeyi Rabbim benim yarışımı seyretmek için yaratmış. Bitti. Bu da benim çalışma boyutumu gösteriyor. Elbette ben En'am suresinin ayetine geçmeden bir soru muhakkak oluşur diye zihinlerde önceden cevap vereyim. Demek ki bu ayetlere göre hep namaz kılmak lazım. Hep oruç tutmak lazım. Hep elinde silah cihat etmek lazım. Hep teheccüde bulunmak lazım. Vallahi yalan. Yalan. Böyle bir şey olmaz. Spor da yapman lazım. Evlenip 40 gün 40 gece zararı yok, balayı yaşamanda bir sıkıntı yok, onu da yapman lazım. Karun'u çırak olarak çalıştıracağın kadar mal da biriktir, senin olsun. Ama dabbe ile semavatı birleştiren Allah var ya, küçücük, gözle zor görülecek kadar küçücük böcekle ışığı bize 5 milyon senede gelmiş olan koca yıldızı bir potada birleştirdi ya Allah, sen de kulluğunla yatak odanı, sporunla, imanını, arkadaşlığınla, arkadaşlarınla çay içmekle, hatta dondurma yemekle, hatta gezmeye gitmekle, hatta kara karda kaymaya gitmekle, hatta karda güreş yapmakla Kur'an'a teslimiyetini birleştir. Göklerle böceği birleştirdiğinde Allah, liyebluvekum eyyukum ehsenu amela çıktığı gibi, sen de bundan en güzel kulluğu çıkar. Arkadaşlarınla karda kay, çay iç, karpuz yiyin, Allahu Ekber diye ezanı duyunca ağrı dağı yerinden kalkmış gibi kalk yerinden, en güzel ameli yapmış ol. Dünya lezzetleri kulluğa mani olsaydı, hanımlarıyla yatıp kalkan, hayatında 9 evlilik yapan Ömer bin Hattab cennete bile giremezdi. 9 kere evlenmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh var önümüzde. Ondan belki 2 kat fazla evlenmiş Ali bin Ebi Talip var. Ne yatak odası, ne dondurma, ne karda kayak yapmak, ne arkadaşlarla şöyle bir saat neşelenip yemek yemek, köfte yemek, Allah'ın bu en iyi yarışı kazanan en iyi kullarından biri olmaya engel değil. Engel olsa onlar bu yarışta 0 puanla bitirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bu açığı unutmuyoruz. El-En'am suresinin 165. ayeti meydanı biraz daha büyütüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. Önceki ümmetleri kaldırıp onların yerine sizi getiren Allah'tır. Orta Asya'dan göç edip gittikleri için Orta Asya boşaldığından sizi getirmedi Allah.
kaldırmayı murad etti. Gerek yok bu Yahudi milletine dedi. Hristiyanları getirdi. Hristiyanların da bu işi yapmayacağı anlayışını yarıştan döküldüler. Doping yaptılar. Yarıştan kaldırdı Allah onları. Nasıl doping yaptılar? Kitabıyla oynadılar Allah'ın. Kırpıp kırpıp ayetleri bedavadan yarış kazanmaya kalktılar. Allah da bunu kabul etmedi. Yahudiler daha fenasını yaptılar. Kitabın özüyle tamamen oynadılar. Onları da kaldırdı Allah. Kur'an'ımın harfine dokunulamaz diyen ümmeti Muhammed'i getirdi.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. Bir de şimdi de sizi Allah rızıkta, yaratılışta siyah beyaz olarak, yani yaratılış tarzınız olarak, rızık olarak, pazu kuvvetiniz olarak, kafa yapınız olarak, ilim olarak sizi farklı farklı bir kategorilerde yarattı Allah. Kimi çok iyi kafası çalışıyor, kiminin çok iyi bileği çalışıyor. Kiminin yüzü parlak, kiminin kalbi öbürününden daha parlak, derisi siyah olduğu halde. Farklı bir atmosferde, bir çay bahçesi değil, dünya bahçesi gibi Allah sizi yarattı. Farklı farklı potansiyellerle liyebluvekum fîmâ âtâkum. Bu ümmete verdiği şeyleri ne yaptığınızı görmek istiyor Allah. Önce Muhammed Aleyhisselam'ı verdi size şeref olarak. Coğrafyasından matematiğine kadar dünyanın en büyük bilgilerini size verdi Allah. Şimdi ne yaptığınızı görmek istiyor. Ama bu ayetin devamı çok ürkütücü. İnne rabbeke seri'ul ikab. Bütün bunları verdi Allah, görmek istiyor. Ama bilin ki Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Asırlarca beklemez sizi. Beklemez. Kaldırırsan hilafeti, 5 asır sonra sen getireceksin diye seni beklemez. En mülhit kullarından birine onu yeniden ihya etme vazifesi verir. Sen gafil gafil uyursan. Ve innehu le gafurur rahim. Tövbe eden nesilleri de affeder. Çok gafurdur çünkü. Rahimdir de. Eski hatalarını görmez bir daha. Merhametle muamele budur. O zaman bu El-En'am suresinden ne çıkarıyoruz? Aslında biz, Peygamberimiz geldi de, Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde de bize bir rol biçildi de o rolü oynuyoruz. Bu çok küçük bir bakış. Biz Adem Aleyhisselam'dan beri büyük bir projenin bir bölümündeki büyük bir yarıştayız şu anda. Bunun için canım peygamberim benim, ne olursunuz çoğalın da ben övüneyim kıyamet günü diyor. Bunun için çoğalın ve ben övüneyim diyor. Çünkü o da peygamber de olsa kendinden önceki on binlerce peygamberle yarış içerisinde. Bu yarış belki muhtevasında haset olan bir yarış değil. Ama Allah'ın nübüvvetini en iyi yaşatmış bir insan olarak dirilmek istiyor kıyamet günü. De öyle olacak biiznillah. El-En'am suresinden de bu notu alıyoruz. Şimdi dönüyoruz. Bütün bu anlamları Maide suresinden bir kere daha toplu bir şekilde okuyoruz. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Çünkü bütün bu ayetlerde zaten zikredildi. Şimdi bugün çokça karşılaştığımız bu yarışta kendileri doping yaptıkları için veya sahtekarlık yaptıkları için yarışın dışına itilen Yahudiler ve Hristiyanlar, kendileri şeytanın oyununa gelip yarışın dışında kaldılar. Allah onları yarışın dışına itti. Ama Kur'an Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinden bizi ikaz ediyor. Bu yarış dışı kalanlar, sizin de yarış dışı kalıp hani kimse yarışamadı bari ödül 3 kişiye paylaştırılsın gibi bir mantığa gidecekler, dikkat edin diyor. Dolayısıyla hiç kimse

Avrupa'nın, Hristiyanların ve Yahudilerin günün birinde insan hakları veya benzeri bir değer etrafında ortak bir zeminde buluşabileceğimizi zannetmesinler. Onlar çok güçlü olduğu zaman müminler bu teslimiyeti gösterirler. Kaybettiği zaman müminler bu gücü ya da kendilerinde de nispi olarak bir güç hissettiklerinde asıl sevdalarına, yani bizim kaybettiğimiz yarışı başkası da kazanmasın, biz projenin dışına itildik, kimse bu projeyi başaramasın deyip adeta Allah'tan intikam almak isteyeceklerdir. Bugün Avrupa'nın kuyruğuna takılanlar, Yahudilerde bir menfaat ummanlar, Yahudilerin bilimde şurada burada ileri gittiği safsatasıyla kendisini gevşetenler, aslında Yahudilerin ve Hristiyanların adeta Allah'tan intikam, ellerindeki nübüvvet şerefinin, kitap şerefinin alınmasına karşı şeytanın intikamınızı da alın dayatmasına alet olmuşları beğenir durumda olacaklardır. Maazallah. Biiznillah bu ümmette toplu bir teslimiyet hiçbir zaman olmayacak, ama içimizden bunun gafletine düşüp bu hastalıkla mağlup olanlar olabilirler. Allah nesillerimizi bundan muhafaza buyursun. Maide suresini dinliyoruz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Sana tam anlamıyla bir kitap indirdik ey peygamber, Kur'an. مُصَدِّقٍ لِمَا بَيْنَ اَيْدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ Ondan önceki kitapları o haber veriyor. Ondan öncekileri haber veren bir kitap indirdik sana biz. Ve muheyminen aleyh. O kitaplara karşı da ağırlığı var bu kitabın. Yani sadece onlar da doğrudur demiyor. Onlar benim diyor artık. Ve muheymin aleyh. Fehkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın sana Kur'an'da ne emri varsa o hükmü versen. Ve la tettebi ehvâehum. Amma ca'ake minel hak. Onların sana biraz da bizi kolla teklifine sakın yanaşmayasın. Şimdi dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu ayetlerin ne ilgisi var projemizde? Devamını okuyoruz. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا Biz hepinize ümmetler olarak bir şeriat ve bir kanun vermiştik. Onlar kendi şeriatlarını imha ettiler. Şimdi sizin şeriatınızın zamanıdır. Tamam mı? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Dileseydi Allah, Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık olmazdı, tek ümmet olurdunuz. Böyle dilemedi Allah. Yahudiliği koydu, kaldırdı. Hristiyanlığı koydu, kaldırdı. Şimdi Müslümanlık getirdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Unutmayın, size verdiği şeriatı ne yapacağınızı görmek istiyor Allah. Onlar yarışın dışına itildiler. Bunun intikamını almak isteyecekler. Dikkat edin. Sakın tuzağa düşmeyin. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ Siz Allah'a giden en iyi ümmet olun. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Hepiniz nasıl olsa Allah'a geleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Ve Allah sizin tartıştığınız şeylerin gerçek cevabını verecektir size. 50. ayete kadar bu devam ediyor. Ayetleri fazla derinleştirmesine inmeyeyim ama Maide suresinin bu ayetleri, 50. ayeti 46'dan 50'ye kadar olan bu ayetleri, değerli kardeşlerim, meselemizin basit bir Avrupa meselesi olmadığını, basit bir İsrail diye bir sıkıntımızın olmadığını ve asla onu dert etmeyeceğimizi, ama kendileri Allah'ın rahmetinden kovulmuş, ellerinden kitap alınmışları şeytanın, asırlardan beri ümmeti Muhammed'in de elinden kitap alınması için kışkırttığını söylüyor bu ayet. Ve bizzat peygamberine Allah-u Teala وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ Sakın onların arzularını dikkate almayasın buyuruyor. Sakın ha onları önemsemesen. Dolayısıyla bugün hafız, hafız kardeşim, hafız efendi, 10 sayfadan giden nur topu yavrum benim. Ey medreselerde emsile okuyan talebe. Ey Bukhari'den 10 hadis ezberleyen canım, gözüm, kardeşim, ciğerim benim. Sakın hafızlık yapıyorum deme. Sen İmam Hatip talebesi değilsin. Sen hafız filan değilsin.
bu ümmetin başında Resulullah bulunan projesinde aleyhissalatü vesselam.

sancağını, kitabını Yahudiler ve Hristiyanlar gibi paraya, maddeye, diplomaya teslim etmeyen mücahidisin. Bunun adı hafızlık değildir. Sen Kur'an kursu talebesi değilsin. Yahudilerin ve Hristiyanların terk ettiği cihat meydanının mücahidisin sen. Hadis ezberlemiyorsun. Hadis değil bunun adı. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemektir adı bunun. Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Nevevi, Münziri denen adam da senden önce bu sancağı şerefiyle taşıyan Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Sen kız Kur'an kursunda ilmihal okuyan talebe olamazsın. O değil senin adın. Sakın Yahudilerin düşürdüğü bayrağı, Hristiyanların terk ettiği cepheyi sen terk etmeyesin diyor Allah Maide suresinde. Yoksa liyebluvekum fîmâ âtâkum. Liyebluvekum fîmâ âtâkum. Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldığı sancağı sana vermişti Allah. Sen ne yaptın bu sancağı? Kime teslim ettin? Bunu da not olarak tutuyoruz. Hafız değil adımız. Hadis ezberlemiyoruz. İlmihal okumuyoruz. Burası Kur'an kursu değil. Burası Allah'tan aldığı davayı Hristiyanlar gibi Kudüs eteklerinde Yahudiler gibi satmayacak, ölüp bin kere dirilse bile bu davasından taviz vermeyecek ümmeti Muhammed'in asiyesisin sen. Meryem'sin sen Allah'ın izniyle. Sen Mus'ab'sın. Übey ibn-i Ka'b'sın. Bu zamanında yaşayan. İnşallah. Maide suresinin bu ayetini hiç unutmuyoruz. Bu savaş dinler arası bir savaş değil ki dinler arası diyalog bunu toparlasın. Biz dinler arası yapmıyoruz. Rabbimizin lanetine gark ettiği, onların yerine bizi getirdiği bir ümmetiz biz. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ. Kim oluyor da masada onunla diyalog yapacağım ben? Yok ki, tedavülü yok. Tuzaklara dikkat ediyoruz. Kaybettiğimiz şeye çok dikkat ediyoruz. Ve El-Beled suresini okuyoruz kardeşler. Niye okuyoruz biliyor musun? Her ayet kümesinden, grubundan bir not yazıyoruz da şimdi de yazacağız ki başta Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ebu Bekirler, Übey ibn-i Ka'bler, Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talıplar, Abdullah ibn-i Mesudlar olmak üzere, Ebu Hanifeler olmak üzere Allah'ın hiçbir kuluna madem bizdensin %20 indirim vaadi yoktur. Kooperatif üyelerine %30 indirimle satılabilir buğday ama dava sahiplerine daha pahalı verilir. Tam aksine. Çünkü bu buğday değildir. İndirim isteyen Yahudileri lanet edip attı Allah. Hristiyanlar evrak üzerinde oynamaya kalkıştılar, Allah onları da attı. Dallin diye her namazın her rekatında her Fatiha'da hatırlanıyorlar gafletlerinden dolayı. La uksimu bihadel beled, la uksimu bihadel beled ve ente hillun bihadel beled ve validin ve ma veled. Ey peygamber, senin de içinde bulunduğun bu büyük Mekke'ye yeminim olsun. La uksimu bihazel beled, bu şehre yeminim olsun demektir. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ve ente hillun bihazel beled ve ente mevcudun fihaza, bu şehirde sen de varsın demek. Ve senin içinde bulunduğun ve bunun içinde değeri yücelmiş bulunan Mekke'ye yemin olsun ey peygamber. Ve validin ve ma veled, o sizin doğup büyümenize

sebep olan babanız Adem'e ve onun bütün çocuklarına böylece tenasül yoluyla yeryüzünde insan sayısını çoğaltma kudretime yemin olsun. Mekke, Kabe'mizin bulunduğu yer, Kabe'mizde nübüvvetle şereflenen Resulullah'ımız ve insan neslini büyütme, çoğaltma kudretini gösteren Allah'ımız, bu büyük azamete yemin olsun. Yemin ederim ey kullarım, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İnsan için yazdığımız kader meşakkattir. Çok zor bu işler filan değil. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yaratırken meşakkat çektik değil, insana meşakkati kader olarak yazdık biz. Dolayısıyla projemiz, bir kooperatife üye olmak, bir derneğe üye olup indirim kartı almak değildir. Proje elemanı olunca uykuları feda etmek, zevkleri teğet geçmek, bir olan meşakkati ikiye çıkarmak demektir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İlk insandan son insana kadar insanı yaratan Allah'ın, insanın en şereflisi olarak yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözdür. Ona bile Allah ki وَاَنْتَ حِلٌّ ف۪ي هَذَا الْبَلَدِ Yani sen بِهَذَا الْبَلَدِ Bu şehirde bulunmakla şehir şeref kazanıyor. Sen de bu şehirdesin, mevcutsun burada. Veya bu şerefe şeref herhangi bir, yani biriniz öbürüne, öbürünüz birine şeref oluyor. Bu azamete rağmen لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ Biz insanı meşakkatle yarattık. Meşakkat kaderidir insanın. Evet. Dava elemanı olmak, kelepur hayat sahibi olmak değildir. Şeyhin cübbesinin altından cennet çiçekleri koklanmak hayaldir. Şeyhin teheccüdünden vesairesine kadar meşakkatlerine ortak olmaktır müritlik. Kelepur'dan şeyhten kurtarmak değildir. Alimin dizinin dibinde oturmak, alimin meşakkatini emmektir. Cihada katılmak, ordunun gücünden istifade etmek değildir. Ordunun gücünün ağırlığı altında ayak olmaktır, merdiven olmaktır. Ümmeti Muhammed, Allah'ın yeryüzündeki en hayırlı, en büyük son projesidir. Elbette böyle büyük bir projeye nasıl anlatılır? La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al insana fi kabad. Yemin olsun. Yemin olsun. Yemin olsun, insanı meşakkatte yarattık. Kelepur beklentiler İslami romanlarda, İslam'da değil, İslami romanlarda. Buradan El-Bakara suresinin 156 ve 157. ayetine gidiyoruz. Farklı derslerde defalarca bu ayeti okuduğumuz için burada ve ders, birinci dersimizin başında da bu ayeti okuduk. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Rabbimizin vaatleri Kur'an'ındadır. Dolayısıyla dışarıdan bir vaade gerek yok. Kimsenin bize ilave bir vaat yapmasına gerek yok. Müjde vermesine gerek yok. Buyurun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi muhakkak sınayacağız. Muhakkak sınayacağız. İki kere tekit ederek muhakkak muhakkak diyen bir ayettir bu. Sizi sınayacağız. Korkutarak, açlık, mal eksikliği, ölüm endişesiyle tehdit ederek sınayacağız sizi. Sen bu sınamalarımızda sabırla direnenlere müjdeyi ver. O beşşir-i sabirin. Ama bu ayetten aldığım yer neresi? Onlar her bir sınamamızı gördüklerinde
siyasette, ticarette,

psikiyatrik sıkıntılarda, aile içinde, aile dışında. Nerede Allah mümin kulunu? Lekad halaknel insane fi kebed tecellisi olarak sınamaya kalkarsa, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen kulları müjdele ey peygamber. Çocuğun öldü. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Seçim kaybettin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hırsız malı almış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mümin. Âmentü billahın tecellisi. Ulâke aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Ve asıl kazananlar bunlardır. O zaman bu ayetinde notunu tutuyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bizim her türlü ödemeyi tekeffül eden şirketimizin adresidir. Her türlü ödemeyi tekeffül ediyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresinin 30-31. ayetinde neden Suriye'de Müslüman gruplar birleşemiyor? Neden kafirler her attıkları adımda bir santim öne gidiyorlar, müminler iki metre geri geliyorlar sorusunun cevabı var. Neden kafirler güçlü gibi görülüyor Allah'a dayanan müminlerin zafiyet gösterdiği ortamlarda? Cevap: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ Ey peygamber, senin bir sürü düşmanın var ya, biz eğer dileseydik onları alınlarından, konuştukları sözden sana tanıtırdık biz. Düşmanını sen yürürken anlardın. Ey kafir, gel buraya bakayım derdin. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ Ama Allah sizin çalışmanızı görmek istiyor. Düşman Müslümanı görünce kaçarsa Müslüman nerede çalışacak? Niye Allah kafirleri hep bir adım öndeki gibi gösteriyormuş? 31. ayeti Muhammed suresinin وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi sınayalım. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Sizden cihat kalitesinde iş yapanları görmek istiyoruz. Bu kadar. Cihat kalitesinde iş yapanları göreceğiz ve sonuçlara bakacağız. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Sizin sonuçlarınızı izleyeceğiz. Kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok bu dinlediğimiz ayetlerden. Rabbimiz bir proje yürütüyor ve bizi eleman olarak tutmayı murad etmiş, anlaşılmıyor mu? Niye düşmanlarını gizlemedin Muhammed aleyhisselamın? Hem de surenin adı Muhammed suresi aleyhissalatü vesselam. Niye bu düşmanların kimi münafık, kimi müşrik, kimi ne olarak gizli kaldı? İsteseydi bunları damgalardı Allah. Ama sonuçları görmek istiyormuş Allah. Cihat düzeyinde amel eden kullarını görmek istiyormuş Allah. Bu ayette not tuttuğumuz deftere şunu düşüyor: bizim gördüklerimiz değil, Allah'ın gördükleri her şeyi gerçekleştiriyor. Allah da bize göstermiyorsa bizim için göstermiyor. Sonuçları önceden gösterse Allah biz çalışmazdık. Ali İmran suresinin kardeşlerim ve Tevbe suresinin ayetlerini, Ali İmran suresinin 186. ayetini farklı seferlerde bu derslerde okuduğumuz için sizin okumanıza bırakayım. Tevbe suresinin 16. ayeti de yaklaşık aynı manayı ihtiva ediyor. Bu bahsettiğim konuları ihtiva ediyor. Onu da okumuyorum. El-Ankebut suresinin 1-2-3. ayeti ise bütün bu söylediklerimizde Allah'ın adaletinin nasıl tecelli edeceğini

diyor. Ne buyuruyor? İnsanlar iman ettiklerini söylemekle kabul göreceklerini mi zannediyorlar? Biz öncekilerin hepsinin imanını test ettik de sizinkini mi test etmeyeceğiz? Ey ümmeti Muhammed! Öncekilerin imanı test edildi, Tevrat'tan faiz ayetlerini kabul etmedikleri anlaşıldı, kovuldular. Öbürleri papazları ilah edindiler, onlar da kovuldular. Siz ümmeti Muhammed olarak biz varız bu projede dediniz diye, tamam madem varsınız doğal üyesiniz siz mi diyeceğiz demeye geliyor ayet. El-Ankebut suresinin bu ayetleri. O zaman El-Ankebut suresinin ilk 4 ayeti için not tutuyoruz. Diyoruz ki önceki ümmetlerin girdiği cennete gireceğimize göre önceki ümmetlerin girdikleri imtihana girmek zorundayız. Bir gariplik yok. Bir terslik yok. Bilakis adaletin tecellisi var. Burada kardeşlerim, keşke vaktimiz olsa Allah-u Teala'nın ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam'a bu imtihanı, bu sınamayı nasıl uyguladığını görsek. Keşke vaktimiz olsa da İbrahim Aleyhisselam'ın bu imtihanı nasıl yaşadığını görsek. Yunus Aleyhisselam'ın nasıl büyük bir imtihana tabi tutulduğunu görsek. Mesela bütün vakıf kurucuları, dernek kurucuları, bir caminin derneğinde görev alıp hala istifa etmeyenler bu görevi yapamıyorum diye. Bir mahallenin camisinin imamında ümmeti Muhammed'in peygamberinin makamından maaş alanlar. Bir Kur'an medresesinde çocuklara Allah'ın kitabını öğretme derdine düşüp de hala Kur'an sevdalısı nesil yetiştiremeyip ama maaş almaya devam edenler. Bizim gibi bir mikrofonun karşısına geçtiği halde hala Allah'ın şeriatına hayran nesiller yetiştiremeyenler. Yunus Aleyhisselam'ı Kur'an'da okumak zorundadırlar. Yunus Aleyhisselam ki Allah'ın 25 seçtiği peygamberinden biridir. 10 binlerce peygamberin arasında seçilmiş bir peygamberdir. Lanet etti ümmetine, kahretti, bunların adam olacağı yok dedi. Ninova denen yerde, bugünkü Suriye'de, kalabalık bir nüfusun olduğu bir şehirden lanet etti, gitti. Lazikiye, büyük ihtimalle Lazikiye sahili denen yerde oturdu. Böyle yani insan yorulur da sahile gider de banknot bankların üstünde oturur da bir denizi, öyle bir denizi seyrediyordu. Bir yolcu gemisi geldi. Atlayayım ben de bu gemiye, gideyim bu lanetli şehirden dedi. Ama ne yaptı? Görev yerindekilere küstü. Tayinini isteyecekti az kalsın. İşte tayinini istedi diyelim hani. Adam olacağı yok bunların ya. Derse çalışmıyorlar. Akşam ödev veriyorsun, sabahleyin 5 sayfa ezberleyip gelmiyor Kur'an'dan. Diye ben mizahen benzeteyim ama onunki başka tabii. Sonra meğer ki Allah bunu ağır bir imtihana alacakmış. Bildiğiniz mesele, denizde dalgaya tutuldu gemi. Yunus Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Dalgaya tutuldu ve Yunus Aleyhisselam'ın da bulunduğu gemi batma tehlikesi gösterdi. Bu batma tehlikesine karşı demişler ki çok kalabalık yolcu var. Yolculardan birini atalım, hafiflesin, gemi batmasın. Kura çekmişler. Yunus Aleyhisselam'a çıkmış kura. Atla demişler. Atmışlar bunu denize. Allah-u Teala bunu, Yunus diye bildiğimiz balığın yutmasını sağlamış. O balığı başka bir balık yutmuş. Karanlığın dibi, denizin dibi karanlık, balığın karnı karanlık, karanlık karanlığına düşmüş. Ve ne diyor? La fenada fi'z zulumat. Karanlıklar içinden bize seslendi. La ilahe illa ente subhanek. Senden başka hiçbir ilah yok. Seni eksikliklerden tanzih ederim Allah'ım. İnni kuntu minez zalimin. Anladım, ben çok büyük bir hata ettim Rabbim. Görev yerini terk ettim. Festecebna le. Kabul buyurduk duasını. Demek ki akıl edip de Rabbim ben cahillik ettim demeseydi orada kalacaktı. Perişan olacaktı. Erken uyandı. Rabbi nidasını kabul buyurdu. Balık bunu fırlattı, denizin içinden fırlattı. Bir kabak bahçesine düştü. Bildiğimiz kabak.
çırılçıplak kalmış. Elbisesi herhalde asitten çürümüştür balığın midesinde. Nasıl oldu bilmiyoruz. Orada hasta, bitkin bir vaziyette günlerce yattı, iyileşti. Acilen tekrar görev yerine döndü. Herkes yahu bu neydi, ne oldu macerayı öğrenince istiğfar ettiler. Kur'an'dan öğreniyoruz ki 100 bin civarında da bir nüfusları varmış. İlk defa ve son defa bir peygamberin kavmi baştan sona iman edip tövbe ettiler. Şimdi Yunus aleyhisselam gibi bir peygamber, Efendimiz ne buyuruyor? Yunus benim kardeşimdir diyor. Şerefe bak sen, şerefe bak. Ama o bile ya olacağı yok bu işlerin sözünün bedelini çok ağır ödedi. Seçilmişlik, proje mümini olmak istediğin zaman bırakıp gitmeye engelmiş demek ki. Bırakıp gidersen balığın karnından başka sana sığınacak bir yer yok o zaman. Rabbim bu seçilmişliğin ağırlığını şeref olarak taşımayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

أعمالك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikat tohumlarını insanların yüreklerine ekti. Kelime-i tayyibeleri bıraktı. Tu'ti ukulaha külle hinin biizni rabbiha. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle o tohumlar bütün zamanlarda, bütün asırlarda, bütün iklimlerde çınarlar oldular, dev ağaçlar oldular. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar o ağaçların gölgesinde oraya sığındılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tayyibeyi insanların yüreklerine ekerken, kimisi Allah Resulü Aleyhisselam'a nispetle verimli bir arazi, kimisi kumluk, kimisi kaya taşlarından oluşan verimsiz bir arazi, taşlık gibiydi. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yüreğinde Allah Resulü Aleyhisselam

Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları dev çınarlara dönüştü. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kalbinde ise Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları Efendimiz Aleyhisselam eker ekmez hemen çürüttüler. İnkar ettiler, reddettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz'den aldılar, onlar tabiinin, sonra onlar tebe-i tabiinin yüreğine ektiler. Hadiseyi şu planda düşünün. Bir çiftçi eline tohumu alıyor. Bahçesine giderken, ekmeye giderken bir tanesi yola düşüyor. Kuş alıyor, bir tanesini kumluğa bırakıyor. Bir tanesini kayalığa, bir tanesini dikenlerin arasına, bir başka tohumu ise verimli bir araziye bırakıyor. Kayalığa bıraktığı kayanın eğer üzerinde bir parça toprak varsa su da değince orada büyür fakat kökleşemez. Bir zaman sonra kurur. Dikenlerin arasına bıraktığı tohum o da yeşerir fakat büyür. Ürün vereceği zaman dikenler boğar, o da kurur. Kumluktaki o da kurur. Fakat verimli araziye atmış olduğu tohum orada boy verir. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte böyle dinlediler. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fessemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeye, bütün varlığı, bütün hücreleriyle dikkatini celbettiği halde geldi, öyle oturdu. Gözünü önüne eğdi, kulakları dikkat kesildi. Kalbi aldı, amel etmek için biz buraya geldik ya Resulallah dedi. Fakat Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, onlar da orada yaşıyorlardı. Onlar da Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini duydular. Camiye adam gelir, oturur. Fakat cuma adettir diye geldiyse, burada konuşulanlar onun kalbine nispetle kayanın üzerine bırakılan bir tohum gibidir. Büyüyemez, ağaç olamaz. Yine camiye Müslüman gelir, dinler, bizzat dinlemek için gelmiştir. Fakat eğer kalbine o söylenenleri anlatamazsa, yani dikenler nasıl büyüyünce o bitkiyi boğuyor, kurutuyorsa kalp boğar kardeşlerim. Fakat dinlemeye gelmiştir, anlamaya gelmiştir, Kur'an-ı Hakim'e amade olmaya gelmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik ya Rabbi demeye gelmiştir. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini öyle bir imanla işitiyorsa, dinliyorsa, Kur'an-ı Hakim'e koşuyorsa onun yüreğinde iman dev ağaçlara döner kardeşim. Nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ve sarafna ileyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Cinler geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzüne Mekke'de kapılar kapanınca, yollar kapanınca Taif'e gitmişti. Taif'te taşladılar. Döndü Allah Resulü Aleyhisselam. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurken Allah Azze ve Celle cinleri gönderdi. Onlar Peygamberi Ekber Aleyhisselatu Vesselam'ı dinliyorlar. Dinlediler. Durun dediler. Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Kur'an'ın ayetlerini okuyor. Dinleyin ey cinler dediler. Aldılar. Kendi kavimlerine ayetleri götürdüler. Orada tebliğ ettiler. Kalp hazırsa, amel etmeye hazırsa alacak, hemen onları hayata tatbik edecek. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an-ı Hakim'in şu ayetlerini de okudular. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Takvayı bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle kuşanacaksınız. وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا.
Niçin yapıyorsun bu ameli? Neden namaz kılıyorsun?

Neden sadaka veriyorsun? Niçin hacca gidiyorsun? Allah rızası için mi yoksa insanlar cumaya gitmediler demesin diye mi? Sadaka neden veriyoruz? İnsanlar görsün diye mi veriyoruz? Allah rızası için mi veriyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Vallahu bima ta'meluna habir." Allah Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti de okudu sahabe-i kirama. Duvarların arkalarında neler konuşuyorsunuz? Tutanaklar, kayıtlı kayıtsız hangi konuşmalarınız varsa yarın Rabbimin huzuruna çıkınca bütün bunların hesabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da söyledi. Bu ayetleri de okudu ki tohum ashab-ı kiramın yüreğinde büyürken, neş'u nema bulurken dikenler orada olmasın. Büyürken iman ağacına zarar vermesin. Onlar yüreklerini açtılar, tertemiz bir yürekle geldiler. Yüreğini temizleyenler onlar sahabi olabildiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara "Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin" ayetini tebliğ etti. Durmayacaksınız. Eğer kabul ettiyseniz, eğer bu tohuma, iman tohumuna yüreğinizi açtıysanız, ölene kadar bu yolda kalacaksınız. Nefes nefese vur havur koşacaksınız. Bir fabrikada mühendis oldunuz. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz. Ya da memursunuz. Size bir mesai saati takdir ettiler. 8'den 12'ye. Sonra 1.30'dan 5'e kadar. Arada dinlenme saatleri var. Onun dışında oturmayacaksınız. Bandın başında duracaksınız. Makinanın önünde duracaksınız. Mühendis orada, çalışan orada, memur odasında, orada duracak. Kainatın sahibi, Peygamber aleyhissalatu vesselamla, bana kardeşim, sana kardeşim, ona kardeşim, vazifeler verdi. Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölene kadar durmayacaksın. Yeryüzü senin mesai yerin. Burada, iş yerinde, okulda, evde, her yerde yalnız İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam, onu anlatacaksın. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh giderken, yürürken devlet başkanı olmuş. Arkadaşları diyorlar ki "Lev teferragte lena." Hani gelsen bizimle otursan, bir çay içsek, kahve içsek, muhabbet etsek, eskilere dair, hatıralara dair yeniden konuşsak Ömer deyince, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyayı Kur'an hakimle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle değiştiren sahabenin yüreğine iman tohumunu bıraktığı o büyük insan der ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, dünyada oturmaya vakit yok, muhabbete vakit yok. Eğer imanımız varsa dinlenme yeri kabir olacak. Eğer imanımız varsa keyif alma yeri ahiret olacak. Oraya gidiyoruz. Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar ayakta kalacaksın. Mücadele, vur havur yürüyeceksin. Fakat o amelleri yaparken "Ve'lemu ennallâhe ya'lemu mâ fî enfusikum fahzerû." Buraya bakacaksın. Niçin bu amelleri yapıyorsun? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum sadaka verecekler. "Vellezîne yu'tûne mâ âtev ve kulûbuhum vecileten ennehum ilâ rabbihim râciûn. Ulâike yusâri'ûne fil hayrât." Hayırda, berekette yarışıyorlar. Tam verecekler Allah yolunda. Kalbine dönüyor. Allah için mi veriyorsun? İnsanlar görsün diye mi veriyorsun? Eğer o an kalbine hakim olamadıysa vermiyor. Kalbini toparlıyor. Sağa sola bakıyor. Eğer kimseler yoksa onu gören, gidiyor kapıyı gecenin yarısında çalıyor. Allah rızası için bırakıyor, dönüyor. İki vakıf iki şehirde, birinde talebeler soğuktan titrer, birinde talebeler sıcaktan terler. Birine verenler yükselirler, göze girerler, öteki tarafta gecenin yarılarına kadar mutala ederler. Orada Allah'ın rızası var. Oraya verince, sizin dünyalığınıza referans olmayınca, o kapı çalınmıyorsa, orada yüreklerde problem var demek kardeşlerim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum

veriyorlar fakat verirken yürekleri titriyor. Acaba verdiğimiz yarın ahirette bize vebal olarak döner mi diyorlar. Ebu Talha radıyallahu anh namaz kılıyor. Bir kuş onu meşgul ediyor. Namazdan sonra ağlıyor, ya Rabbi, ben bu namazla huzuruna nasıl gelirim? Namaz kılıyordum, Allahu Ekber dedim. Huzurundaydım fakat bir ara daldım. Kaybettim kendimi. Kuşla meşgul oldum. Ağlar Ebu Talha radıyallahu anh. O namazın hesabıyla ağlar. Çünkü Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed aleyhisselam. O yetiştirmişler. O yüreğe Hazreti Muhammed aleyhisselam iman tohumunu bırakmış. Gider bir bağını, en güzel bahçesini Allah yolunda sadaka olarak verir. O ondan sonra dua eder, ondan sonra yalvarır. Ya Rabbi, Ebu Talha'nın namazını kabul eder misin? Kardeşlerim, Allah Resulü aldılar bir dünyadan, başka bir dünyaya taşıdılar. Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma değişmeye geldiler, olmaya geldiler, ermeye geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Ölüm gelene kadar Peygamber aleyhisselamın izinde gidiyorlar. Değiştiriyorlar dünyayı. Valiler var, valilere müfettişler gönderiyor. Allah adamları, ahiret adamlarını gönderiyor. Onların makamla, rütbeyle, şerefle, dünya şerefiyle onlarla alakası yok, gönderiyor. Kimse onu müfettiş olarak bilmez. Şehre gider, valiyi murakabe eder. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize döner, rapor verir. Vali, kaymakam, devlet başkanı, müdür, kimler varsa, bir onun memur tabakasından müfettişleri var. Onlar raporları hazırlarken aşağının, yukarının, onların inisiyatifine bakar. Ama bir de Allah adamları var, ahiret adamları var. En doğru, en gerçekçi raporları onlar getirir. Ömer radıyallahu anh onları gönderir. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. O şuurla hareket edince yüreklere adaleti, yüreklere hakikati taşıyorsunuz. Adalete elçi, adalete vasıta oluyorsunuz. Devletin merkezinde Ömer radıyallahu anh. Gelenler bekliyorlar, onunla konuşacaklar. Görüşecekler, dertlerini, davalarını arz edecekler. Ebu Sufyan gelir, bekliyor sırada. Süheyl bin Amr onun yanında, o da bekliyor. Önlerinde adamlar var. Bilal-i Habeşi geliyor. O da sırada, o da bekliyor. Hazreti Ömer'in yanına giriyorlar. Bilal bin Rabah geldi, Ömer diyorlar. Kapıya çıkıyor, buyur Bilal diyor. Ebu Sufyan seyrediyor manzarayı. Valiydi cahiliye döneminde Mekke'de. Bilal-i Habeşi köle. Lem erakel yevmi kattu ye'zenu lehaulâil abid ve yetrukuna inde babi. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Kölelere müsaade ediyor, bizim gibi adamları kapıda bekletiyor. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Hazreti Muhammed aleyhisselam geldi. Artık insanların yüreğine bakıyorsunuz, kalbine bakıyorsunuz. İslam hayata hakim kılınınca, hayata hakim olunca işte böyle değişir. Ömer radıyallahu anh devletin merkezinde hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Sokaklarda hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Yorulur. Akşam evine gelince eline kırbaçı alır, ayaklarına vurur. Ma amilti el yevm, ey ayak der, bugün Allah için ne yaptın? Etrafındakiler bakar, çocuklar eş ağlarlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh gecenin o saatine kadar onu taşıyan ayaklarını kırbaçlar. Ma amilti el yevm, konuş ayak der. Yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkınca el yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Dillere, ağızlara mühür vurulacak. Eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Ey Ömer'in ayakları, Allah için ne yaptınız bugün der. Kanlar çıkar ayaktan. Etraftakiler ağlar, çocuğu ağlar, eşi. Ama Ömer derin bir muhasebe halinde kendini kıyamet

Ahirete, ahirete hazırlar kardeşlerim. Vettakullah. Allah'tan korkmak. Takvayı iliklerimize kadar kuşanabilmek. Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar Allah yolunda ayakta kalmak, mücadele vermek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramın yüreğine bıraktı. Onlar Medine'den çıktılar, Ebu Eyyub el-Ensari gibi İstanbul'a kadar geldiler. Orada yürekler bulabilir miyiz? O yüreklere İslam'ın hakikatini bir tohum, büyük bir ağaç olabilmesi için bırakabilir miyiz diye geldiler. Şimdi ben ne yaparım? Ya da sen, imam kardeşim, öğretmen kardeşim, bir yerde kürsü hazırlasınlar. Mikrofon olsun, yanında bir bardak su. İnsanlar toplansınlar, çıkalım konuşalım. Ya da bir kardeşimiz eline bir kağıt alsın, cuma gelsin. İnsanlar toplansın, oradan o metni okusun, insin aşağıya. Öyle yapmadı sahabi. Onlar memurdular yeryüzünde. Allah Azze ve Celle onlara emir verdi. Ölene kadar koşacaksınız. Ölene kadar koştular. Ayakları titriyordu. Ey ayak dediler. Ölüm meleği gelene kadar ayakta kalacaksın. Başını insanlık için, mazlumlar için, muzdaripler için ayakta tutacaksın. Dik tutacaksın başını dediler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum bize böyle bir İslam bıraktılar. Kardeşlerim, bir gün İbrahim Ethem'in yanına biri gelir. Der ki, İzelli bil masiye, günah işlemek istiyorum. Bana müsaade et, bana günahın yollarını göster. 5 madde sayar, fakat ikisi mühim mevzuya dair. İbrahim Ethem Hazretleri der ki, İbrahim bin Ethem, günah işleyebilirsin. Fakat şunları çözmen gerekir. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun. Bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. Eğer günah işleyeceksen onun mülkünde durma. Nasıl olur dedi? O zaman günah işlemeyeceksin. Allah Teala sana veriyor, yiyorsun. Eğer günah işleyeceksen, Allah'a meydan okuyacaksan, o zaman rızkını başka yerlerde bulacaksın. Nasıl olur dedi? O zaman tövbe edeceksin. Sana birisi ev verdi, iş verdi. Orada her gün rızkını kapına getiriyor, bırakıyor. O adama isyan etsen, sövsen, hakaret etsen, evde seni tutar mı yoksa kapı dışarı mı eder? Atarlar, saklamazlar. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer Allah'ın, gök Allah'ın. Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle. Bana görev verdi, sana görev verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyeceksin. Evinde çocuğunu, evinde kızının, yavrunun kalbine İslam'ın hakikatini bir tohum gibi bırakacaksın. Bizden öncekiler tohum saçtılar. Şimdi tohum saçma sırası sende. İslam'ın memurları yok. Hepimiz memuruz. Din adamları diye bir sınıf yok. Hepimiz memuruz. Köydeki kardeşim, esnaf kardeşim, doktor kardeşim, öğretmen, çocuk, yaşlı, hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmaya memuruz, mecburuz kardeşim. Fabrikada çalışmayan mühendisi tutmuyorlar. Peki sen ve ben bu mülkte, Allah'ın mülkünde çalışmıyorsak nasıl durabiliriz ki? Kardeşlerim, aç insanlar var, mazlumlar var, ezilenler var, muzdaripler var. Sen ve ben sahabe gibi olup İslam'ı anlatmadığımızdan onlar ağlıyorlar. Bir tarafta kapitalizma, bir tarafta sosyalizma. Kapitalizmaya göre mal köle, mala sahip olmayan insan da köle. Eğer insan mala sahip değilse ezilmeye mahkumdur. Yukarıdaki aşağıya bir şey vermez, sadece maaşını verir. Orada ezilenler, muzdaripler varsa gidin batıya. Onlara bizde olduğu gibi sadaka, Allah rızası için verelim diye bir anlayış yoktur. Mal köledir zenginin elinde. Bir fahişeye, bir geceliğine 1 milyon verir, kimseler karışmaz, hesabını sormaz. Sosyalizmada insan köle. İnsan mala sahip olamaz. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Sen de köle, sen de mahluk, mal da mahluk buyurdu. O halde
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Fikun, sen de mahluksan, mal da senin elinde emanetse, o halde Allah'ın emrettiği yerlere bunu harcayacaksın. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimize görev verdiler. Gideceksiniz, zenginlere diyeceksiniz ki, bu mal sizin elinizde emanet. Fukaraya vereceksiniz. Ancak mala senin sahibiyetin, mülkiyetin, fabrikadaki müdür kadar. Patron neyi emrettiyse müdür onu yapmaya memur. Ötesinde bir tasarruf hakkı yok. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. Neyi emrettiyse onu yapmaya mecburuz. Kardeşlerim, eğer biz İslam'ı anlasaydık, sahabe gibi olsaydık, bugün dünyada zenginlerle fakirler arasında derin uçurumlar olmayacak, çocuklar Afrika'da ya da başka ülkelerde boyları çöpten atılan ekmeği almaya yetmediğinden dolayı küçücük kardeşini yere yatıp üzerine çıkıp çöpten ekmeği alıp onu yemeye mecbur olmayacaktı. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Memur olduğumuzu düşünseydik. Akşam eve gelince çiftçi, amele, usta, kaymakam, vali, her hangi sınıftan olursa olsun Ömer gibi ayağımıza dokunup ey ayak bugün Allah için ne yaptın diye sorsaydık yolları açmış olacaktık. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar, yetimler bu halde olmayacaktı. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın tohumu elinizde. Tohum saçma vazifesi bizde kardeşlerim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kafirlerin Haçlı orduları olarak topraklarımızı işgal etmelerinin hala ödeye ödeye bitiremediğimiz faturaları oldu. Fakat kafirlerin hayat tarzının da bizi işgal etmesi, beyinlerindeki mikropların bizim beyinlerimize intikal etmesinin de ödediğimiz faturaları var. Biz bugün Mescid-i Aksa'mızın işgal edilmesinden de muzdaribiz. Beyinlerimizin işgale uğramasından da muzdaribiz. Ama Mescid-i Aksa'mızın er veya geç, yarın ya da yarından da daha yakın bir zamanda inşallah esaretinden kurtulacağına umudumuz çok yüksektir, canlıdır. Rabbimizin vaadi bu çünkü. Ama nesillerimizin beyinlerinin

0: Batı liberalist kültürünün işgalinden temizlenebileceğine ve bunun yakın bir zamanda olacağına dair umudumuz, Mescid-i Aksa'nın kurtulma umudu kadar aktif değildir. Ciddi bir şekilde beyinlerimiz tarumar edilmiştir. Müslüman olduğumuz halde müminler olarak Allah-u Teala'ya bağlı olduğumuzu düşündüğümüz halde. Bugün şu bahsettiğim Mescid-i Aksa'nın mübarek toprağının işgal edilmesine benzeyen beyinlerimizin işgal edilme göstergelerinden biri kardeşlerim, dünya hayatını, şu üzerinde yaşadığımız dünyadaki meçhul olan, aslında meçhul olan 50-60 yıl ne kadarsa, 10 yıl 20 yıl ne kadarsa dünya hayatını kendi projemiz zannediyor oluşumuzdur. Yani biz hayat diye bir proje çiziyoruz ve bunu yaşıyoruz. Bu benim hayatım diyoruz. Benim hayatım bu. O kadar rahat kullanıyoruz ki bunu. Belki de Fransız İhtilali ile beraber bu mantığı oturtan Fransa'daki filozoflar bile bu kadar rahat benim hayatım demiyor idi. Hayatı, dünya üzerindeki yaşantıyı kendi projemiz gibi, kişisel projemiz ya da ailece oluşturduğumuz bir projemiz veya ülkemizi idare eden, bizi kurtarıp bugünlere getiren yüce liderlerimizin oluşturduğu bir proje gibi görmemiz, camide bile, medresede bile, yemek yerken, uyurken, çalışırken, iş kurarken yansımaları ortaya çıkan bir zulüm operasyonudur. Kendimize zulmettik. Hayatı projemiz zannettik. Halbuki yeryüzünde hayat, Adem'i çamurdan yaratıp cennetten buraya gönderenin projesidir. Yaratan da, takdir buyuran da odur. Hiçbir şeyi yaratmaya muktedir olmayan, Kur'an'ımızın beyanıyla sivrisinek bile oluşturamayacak bir insanın sanki hayat takdir edecek kudrette kendisini görmesi, bu bahsettiğimiz uçurumdan yuvarlanışın ta kendisidir. Bunun için hayat projesini biz kurduğumuz için yeri geldiğinde faizi de sakıncasız görebiliyoruz. Kendi öz kardeşimize zulmetme hakkını kendimizde bunun için görüyoruz. Üç kişi birleşip kooperatif kurup zevkimize göre ev yapma hakkının bizde olduğunu düşündüğümüz gibi, üç kişi beş kişi bir araya gidip adına cemaat kurup verirsek İslam'ı kendimize göre şekillendirme hakkımızın da olduğunu düşünüyoruz. Kooperatif başkanı yönetim kuruluyla yetkilendirildiği gibi bizim cemaatin grubun başının da İslam'a ilaveler yapmaya yetkilendirilmiş ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim zevklerimize göre konuşturmaya yetkilendirilmiş birisi olduğunu düşünüyoruz. Hayatın ve hayatı üzerinde yaşadığımız bu dünyanın çiftliğimiz olduğunu zannediyoruz. Bu sebepten ölüm en büyük düşmanımız oldu. Yaşama umudu binde bir bile olsa din dahil her şeyden taviz vermeye hazırız, çünkü ölmeye hazır değiliz. Şu koca dünyada sinek kadar bir ağırlığımız olmadığı halde, ölümün bizi ne zaman kuşatacağına dair bir tahminimizin bile olmadığı bir zamanda ve dünyada hayat bizim projemizdir gibi anlayış başımızın belası olmuştur. Halbuki Kur'an'ımız İlk ayetinden son ayetine kadar bize tam aksine bir eğitim vermektedir. Kul olduğumuz, bu dünyada bir ağacı bile bizim yaratamadığımız, bir nefesimizi bile Halık'ımız olan Allah'tan izinsiz alıp veremeyeceğimiz hatırlatılmakta bize. Ama baştan biz dünyayı kendi projemiz, en azından dünyanın bütünü kıtalarıyla filan benim projem değilse de, hiç olmasa bizim köydeki bahçelerin proje sorumlu müdürü benim gibi bunu
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

بل لا يخافون الآخرة كلا

وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

başladı. Allah'ım, ay kibar.

Thank you.

Masha Allah.

كبير ما شاء الله.

Thank you.

That's your mom. That's your mom.

Mm-hmm.

0: بارك الله فيك.
1: Mm-hmm.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

kardeşlerim, muazzez müminler. Her dönemde bütün bağiler, tağiler, zalimler ittifak ettiler, icma ettiler. Ehli imana, Müslümanlara saldırdılar, zulmettiler. Eğer İslam Allah Teala'nın dini olmasaydı belki bugün elinizde Kur'an-ı Hakim olmayacak. Belki bugün ezan-ı Muhammedi'yi duyamayacak. Belki de çocuklarınıza Ahmet, Muhammed, Zeynep adını veremeyecektiniz. Belki İslam unutulacak, belki sadece dinler tarihi kitabında o derse, o bir mevzu olarak, bir başlık olarak okutulacaktı, bu kadar kalacaktı yeryüzünde. Fakat Cenab-ı Hak bütün tağilere, zalimlere, bağilere karşı dinini, din-i mübin İslam'ı muhafaza etmiştir. Onlar ittifak ettiler, İslam'a saldırdılar. Her dönemde, her zamanda onun üzerine geldiler. Ev ev dolaştılar, kapı kapı dolaştılar, Hazreti Musa'yı aradılar. Beni İsrail'in erkek çocuklarını katlettiler. Allah'ın nurunu söndüreceklerdi fakat Cenab-ı Hak Musa'yı korudu. Hazreti Yusuf'un kardeşleri icma ettiler, ittifak ettiler. Feremma zehebu bihi ve ecma'u ve en yec'aluhu fi gayabetil cub. Aldılar Hazreti Yusuf'u, kuyuya attılar. Sonra başkaları geldiler, kervan geldi, aldılar. Ve şerevhu bi semenin baksin derahime ma'dude. Köle pazarlarında Allah'ın peygamberini, Hazreti Yusuf'u sattılar. Züleyha Allah'ın nebisine, peygamberine tuzak kurdu. Fakat bütün bu engellemelere, bütün bu manilere rağmen Hazreti Yusuf'un rüyasının tahakkukuna engel olamadılar. İnni ra'aytu ahada ashara kawkaba ve'ş-şemsa ve'l-kamer ra'aytuhum li sacidin. Hani o çocukken rüya görmüş, babasını anlatmış. 11 yıldız, ay ve güneş bana secde ediyor baba demişti. Ve o

geldi, kardeşleri, annesi babası karşısında durdular, Yusuf'u selamladılar. Yusuf'un sultan olmasına onu kuyuya atan kardeşleri engel olamadılar. Hazreti Nuh'un yoluna çıktılar, yakasına yapıştılar. Allah demek yasak dediler, Allah diyemezsin dediler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam başını secdeye koyduğu zaman başına işkembe koydular. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah dedi diye Musa'nın üzerine yürüdüler aleyhisselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı darp ettiler. Ama Allah'ın nurunu söndüremediler. Hendekler kazdılar. Kadınları, çocukları, yaşlıları hendeklere attılar. Kendileri de karşıya oturdular. Oradan Müslümanların, Allah diyenlerin yanmasını seyrettiler, keyif aldılar. Allah'ın nurunu söndüremediler. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi effahihim. Kalemleriyle, kürsüleriyle, makaleleriyle, kitaplarıyla, tiyatrolarıyla, tanklarıyla, uçaklarıyla Allah'ın nurunu söndürmek için her zeminde, her zamanda Müslümanların üzerine öfke kustular, ölüm kustular. Şimdi Mısır sokakları, tanklar köşe başlarını tutmuşlar. Çatılarda kollarında haç işareti olan keskin nişancılar. Adı Ahmet olan, adı Muhammed olan, adı Zeynep olan, adı Fatıma olan ümmetin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet kadrosuna mensup olanların üzerine ölüm yağdırıyorlar, ölüm kusuyorlar. Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar. Musa'yı ortadan kaldıramayanlar, Hazreti Nuh'un tufan içinde gemisinin yürümesine engel olamayanlar, çatılardan kollarında haç işaretleriyle, ümmetin üzerine ölüm kusan eşkıyalarıyla Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar. Onlar da yanılıyorlar. Ümmet yürüyecek, Ahmetler yürüyecek, Musalar yürüyecekler, Muhammedler yürüyecekler Adeviye meydanlarında. Dün onlar Mescid-i İman'a giriyorlardı, saf saf oluyorlar, namaz kılıyorlardı. Fakat dün namaz kılmak için girdikleri Mescid-i İman'dan tam 250 şehidin tabutunu çıkardılar. Camilerde şimdi namaz kılmak için giren kardeşlerinizin tabutlarını çıkarıyorlar. Eşkıyalar onların üzerine ölüm kusuyorlar. Sokak başlarını tutmuşlar. Katlediyorlar, ölüm anında nutku tutulanlar, hani son nefeste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın "Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne" kelime-i tevhidi söyleyenler cennete girecekler. Yani son anında söyleyemeseler de imanı oraya kadar fiiliyle taşıyanlar, onlar da cennete gidecekler. Fakat onlar zannediyorlar ki dilleriyle de söylemeleri gerekir. Konuşamıyorlar, bir kalem istiyorlar ve ilaç kutusunun üzerine son anlarında nefeslerini teslim etmeden kalemle la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıp da ruhlarını teslim ediyorlar. Şimdi orada Zeynepler, Fatımalar, Ahmetler Hazreti Muhammed'in bayrağını muhafaza ediyorlar. İkrime gibi men yubayu alel maut, ölümüne Hazreti Muhammed'e teslim olanlar gelsinler. Şimdi Adeviye meydanında, şimdi Nahda'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sancağına sadakat vaktidir diyorlar. Nüseybe gibi kadınlar meydanlarda, sanki Uhud'un nesibeleri ya da nüseybeleri Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a, imana, Kur'an'a taan eden eşkıyalara karşı onlar göğüslerini siper etmişler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını, sancağını, bayrağını koruyorlar. Hani Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor ya Kur'an-ı Kerim. Kutil ashabul uhdud en-nari zatil vakud izhum aleyha ku'ud ve hum ala ma yef'alun bil mu'minin şuhud. Onlar da hendekler kazmışlar. Müslümanları, kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateşte yakıyorlar. Kendileri de yukarılarda, amfiteyatrolarda onları seyrediyorlar. Paris seyrediyor, Londra seyrediyor, New York seyrediyor. Anneler, Fatımalar, Zeynepler ağlıyor Mısır'da. Bu dünya tersine dönecek. Yine bu ümmetin sahipleri gelecek. Fatihler gelecek. Yavuzlar gelecek. Abdülhamitler gelecek. Mekke'den ağlayarak çıkan Mus'ablar.

Medine'ye, Mekke'den ağlayarak çıkanlar, Mekke'ye gün gelecek Hazreti Muhammed'in sancağıyla zaferle girdikleri gibi yine ümmetin şehirlerine zaferle girecekler. Yine kasvaların üzerinde fetih sureleri okunacak Allah'ın inayetiyle. Onlar bütün camileri yıksalar, bütün Kur'anları yaksalar, yine Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Firavun'un, Nemrud'un, Karun'un yapamadığını bunlar da yapamayacaklar. Onlar helak olacaklar, onlar yok olacaklar. Hani Hasan el-Benna'yı şehit ettikleri zaman onun tabutunu taşıyacak tek bir tane erkek bulamamışlardı. Tankların arasında 4 tane kız kardeşi onun tabutunu bir gece kabre kadar taşımışlardı. Eğer bütün Ahmetleri, Muhammedleri Mısır'da şehit etseler ya da hapse tıkasalar, Hazreti Muhammed'in davasını Uhud'da koruyan Nesibeler, Müseybeler, yine onlar kardeşlerinin, Muhammedlerin tabutlarını, ellerindeki Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in bayrağını taşıyacaklar. Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Buna engel, imanın yürüyüşüne engel olamayacaklar kardeşlerim. Peki bize düşen ne? Ya eyyühellezine amenu, la tettehidul yehude ve nasara evliya, ba'duhum evliya'u ba'd. Yahudileri, Hristiyanları görüyorsunuz. Onları dost edinmeyin. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirinin dostu. Her zamanda, her zeminde size karşı ittifak ettiler. Yine ittifak halinde. Krallar, melikler, şunlar bunlar, Amerika, New York, Paris, hepsi aynı yerdeler. Müslümanlar tabut taşıdıkça Londra'da onlar keyiften dans ediyorlar, eğleniyorlar. Fakat bu dünya tersine dönecek. Allah nurunu tamamlayacak. Yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı dalgalanacak. Size düşen kardeşlerinizin yanında yer almak. Seher vakitlerinde ellerinizi kaldırıp ya muntakim, ya kahhar, ya cebbar, ya muktedir, ya mughis olan Allah'ım, Hazreti Nuh gibi ellerimizi kaldırdık. Takatimiz yok, gücümüz yetmiyor. Yani Hazreti Nuh gibi قَالَ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا. Bunlardan yeryüzünde bir tane bırakma, bunları kahreyle Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a dua dua iltica etme. Kardeşlerinizin yanında onlarla birlikte en azından dua saflarında durma vakti. Fakat bunu da engellemek isteyenler var. Bazı televizyon şeyhleri çıkıyorlar. Ekranlarda diyorlar ki onların bütün mesaileri Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi ya da Şah-ı Nakşibend gibi meşayihe sebbetmek, onları tahkir etmek, öte taraftan kardinallere ekselans demeye memur olan birileri çıkıyorlar. Diyorlar ki sokaklarda toplanmayın, kardeşleriniz için içtima yapmayın. Böyle içtimalar, sokaklarda toplanmalar vesaireler İslam'da yoktur diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Allah Resulü'nün hayatı ise onları tekzip ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahlarında menahaya çıkıyor ve buyuruyorlar ki kadınlar da gelsinler, özel hallerinde olanlar da gelsinler, namaz kılamayanlar da gelsinler, arka taraflarda dursunlar, ümmetin çokluğunu göstersinler, azametiyle küffarın gözünü yıldırsınlar. Hani hacca gidiyorsunuz, Kabe-i Muazzama etrafında, eğer sonrasında sağ yapacaksanız tavaf ederken ilk 3 şavtta remel yapıyorsunuz, 7'sinde ise izdiba. Neden Allah Resulü Aleyhisselam yaptılar ve neden siz yapıyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umratul Kada'yı yaparken Mekke müşrikleri, artık bundan sonra onlar bizim karşımızda duramazlar, cılız hale geldiler dedikleri zaman Allah Resulü remel yapın. Musabakada güreşçiler karşıdaki rakibe nasıl meydan okurlar, siz de öyle yürüyün, ayaktayız deyin. Allah'ın bayrağını, sancağını taşıyacak kadar
kudretimiz, kuvvetimiz varın deyin bütün dünyaya. Sonra omuzlarınızı açın, pazularınızı gösterin. Yedi şafta tavaf ederken omuzlarınızı açıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu kollarla Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya muktediriz. İşte meydanlara çıkıp Müslümanlar bunu söylüyorlar. Biz Mısır'dayız, biz Nahda'dayız, biz Adeviye meydanındayız.

Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüdüğü noktalarda Hazreti Muhammed'le beraber Aleyhisselatü Vesselam'la yürüyoruz. En azından sizin adınıza, bizim adımıza orada mücadele eden kardeşlerimiz adına meydanlarda içtima olup işte yanınızdayız. Samsun'dan, İstanbul'dan Mısır'a kardeşlik köprüleri kuralım. Neden kuralım? Çünkü 90 yıl önce Çanakkale'ye dedelerinizi şehit etmek için gelenlerle Mısır'da kardeşlerinizi şehit edenler aynı merkezden idare ediliyorlar. Siz Türktünüz diye Çanakkale'ye dedelerinizi şehit etmeye gelmediler. Müslümandınız diye üzerinize dedelerinizin üzerine ölüm yağdırdılar. Şimdi onlar Mısırlı, Suriyeli, Hamalı, Kahireli diye onların üzerine ölüm kusmuyorlar. Onlar dedeleriniz gibi Müslüman diye onları katlediyorlar, onları şehit ediyorlar. O halde Adeviye'deki dava sizin davanız. Çünkü orada şehit olurken şehadet parmağını kaldıranlar, ellerinde Allah'ın kelamını taşıyanlar, onların da adı sizin gibi Ahmet, onlar da sizin gibi Muhammed. Onlar da sizin gibi iman camiine namaz kılmak için girmişlerdi. Ne kadar onların yanında duruyorsak işte o kadar Müslümanız. Ne kadar onların derdini yüreğimizde misafir ediyorsak Allah Resulü Aleyhisselam'a işte o kadar yakınız.

evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp, ya Rabbi ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı diller.

Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde. Onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım. Sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte İçimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı. Güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür Taif denen noktada. Dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya kanı donar dünyanın. Ukbanın donar kanı. Açıldı son nebinin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden

0: oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bulanların şımardığı, sahip olanların azdığı bir zamanda yaşıyoruz. Abdurrahman bin Avf'ların, Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin radıyallahu anhum azaldığı bir çağdayız. Aynı safta namaz kıldığımız insanların bile hakikate bakışında kırılma var, değişme var. Bütün peygamberler gibi Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'a muhtaç olduklarını hatırlatmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İhlas suresi Ta'dilu thuluthel Kur'an Kur'an-ı Hakim'in üçte birine muadildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresini ümmetini okumaya teşvik etti. İhlas'ta çok manalar var. Onlardan bir tanesi de Kul huvallahu ahad Allahu samed. Müslüman bunu söyleyecek. Allah Resulü Kur'an-ı Hakim'in üçte birine muadil buyurdu ki sürekli tekrar etsin. Her şey ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değil. Nefes alışında, ağzına koyduğun lokmayı yutuşunda ona muhtaçsın. Yaşamak için suyun derinliklerindeki balıklar ona muhtaç. Kuşlar ona muhtaç. Kimler varsa yeryüzünde hep Allah'a muhtaç. Vallahu l-ganiyyu ve entumul fukara. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her şeyden mustani ama siz bütün hepiniz ve entumul fukara ona muhtaçsınız. Siyaseten, iktisaden, kişi ne kadar güçlü olursa olsun, kuvveti iktidarı ne kadar olursa olsun Allah'a muhtaç. Sabahtan evinden çıkıyor adam. Kırmızı halları sermişler. Korumalar etrafında. Kapıları açıyorlar. Bindiriyorlar, fabrikasına götürüyorlar. Malikanesine götürüyorlar. İş yerine götürüyorlar. Sabah arabasıyla çıkmıştı, akşam tabutuyla dönüyor. Havaalanına götürüyorlar. Özel uçağı var. Hazırlamışlar. Bindiriyorlar, iş görüşmesine gidecek. Ya da Hawaii'ye,

adalara eğlenmeye gidecek. Özel oteli onun adına kiralamışlar. Kalkıyor fakat geriye uçağın içinde gitmişti, bagajında geliyor. Tabutuyla getiriyorlar. Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Arabanıza bindiniz, bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz. Bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz. Bu ayeti okuyorsunuz. Sefer duası olarak okuyorsunuz. Evvela Allah'a hamd ediyorsunuz. O nimetleri, arabayı, uçağı emrinize veren Allah'a hamd ediyor. Onu tesbih ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ve inna ila rabbina lemunkalibun. Ya Rab, bugün bu şehirden başka bir şehre gidiyorum. Fakat bir gün gelecek, tahta arabama beni koyacaklar. Müslümanlar omuzlarını alacaklar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dünyadan sana geleceğim ya Rabbi diyorsun. O şuurla hareket ediyorsun. Arabana binince bunu okuyorsun, bu ayeti okuyorsun ki gidişinde gelişinde Allah'a isyan hali olmasın. Vallahul ganiyyu entumul fukara. Bu hakikati unutma Müslüman. Her şey gibi sen de nefes alışında, verişinde, oturuşunda, kalkışında, yürüyüşünde, gidişinde, gelişinde o Allah'a muhtaçsın. Zengin bir adam, fabrikaları var, dünyayı idare ediyor, emir veriyor, talimatlar veriyor, uçaklar kalkıyor, şehirleri vuruyor. Mazlumlar, masumlar, bir anda şu kadar insan onun emriyle ölüyor, katlediliyor. Adam, Allah emrediyor. Damar bir pıhtı atıyor, beyin kanaması. Olduğu yerde ya felç oluyor ya hayatını kaybediyor. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Herkes ona muhtaç. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, onu ulemamız 5. halife olarak kabul ediyorlar. Bir alime rica ediyor. Yanımda durur musun diyor. Devlet şu kadar vilayete ayrılmış, şu kadar insan var. Benim ağzımdan çıkan emre, talimata bakıyorlar. O an belki içime, nefsime gurur gelir, mağruriyet hali oluşur. Yanımda dursan, peki der. Ömer bin Abdülaziz'in yanında durur. Peki ne yapacak? Ömer bin Abdülaziz rica eder. Eğer azarsam, Rabbimi unutursam, İsyan hali görürsen bende, yakama yapışacaksın, diyeceksin ki İttakillah ya Umar, inneke setemutu. Öleceksin Ömer, Allah'tan kork. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin Ömer. Burada saray var, orada kabir var. Hâzihi kusuruhum ve hâzihi kuburuhum. İşte senden önce yaşayanların sarayları Ömer. Senden önce yaşayanların kabirleri Ömer. O saraydan çıkacak, o kabre gideceksin. Yaptıklarının hesabını vereceksin Ömer de. Yakış, yapış, yakama yapış. İttakillah ya Umar de. Allah'tan kork. Yaptıklarının hesabını vereceğin gün gelecek Ömer de. Bana onu hatırlat. Osmanlı sultanları cuma selamlıklarında, bayram selamlıklarında giderken halk toplanır. Padişahım çok yaşa derken ilim talebeleri, onlar derlerdi ki geleceğin Ebu Suud'larıydı onlar. Kemal Paşazadeleriydi onlar. Allah adına, Resul adına, şeriat adına sultanlara müdahale edecek ilim talebeleri. Sultanın emriyle derlerdi ki mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Üç kıtada hükmediyorsun, üç kıtada hüküm ferma ediyorsun ama yerin altı var sultanım, mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Sultan Fatih emir verir, Rum ustanın eli kesilir. Fatih Camii yapılırken mermerleri onun dilediği gibi hazırlamadığından dolayı, emrine, talimatına muhalefet ettiğinden dolayı elini kestirir Sultan Fatih. Mahkemeye gider, Rum usta Sultan Fatih'ten şikayetçi olur. Kadı çağırır, Rum ustayla Sultan Fatih aynı yerde durur.

Atihin aleyhinde hüküm verilince şeriata boynum incedir der ve döner baş kadıya der ki eğer şeriatın hükmünü vermeseydin vallahi şu kılıçla başını vuracaktım. Baş kadı da der ki eğer sen bana direnecek olsaydın şu minderimin altında bu topuzu görüyorsun vallahi bununla başını ezecektim. Allah'ın şeriatını koruyacaktım. Mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Her halimizde ona muhtacız kardeşlerim. En yakınınız size evladınız olsun. Aklınızı korumak için Allah'a muhtaçsınız. Aklınızı kaybetseniz, evde camı pencereyi kırsanız, sövseniz, ateşe verseniz evinizi, oğlunuz sizi o evde saklamaz. Dolaşır bir akıl hastanesi bulur. Rica eder başhekime, artık babama sabredemiyoruz, babamı zapt edemiyoruz, alır mısın der. Aklını kaybedince evladın bile sana sahip çıkmaz. Alır seni bir hastaneye götürür. Doktorlara der, rica ediyorum babamı alır mısınız, kabul eder misin? Aklını korumak, sağlığını korumak, ruhunu korumak için Allah Azze ve Celle'ye muhtaçsın Müslüman. O halde ben deme, ben var ya deme, söze öyle başlama. Hani insanlar, mazlumlar biçareler, karşında duruyorlar, onlar da geldiler, iş yerine girdiler. Elini açtılar, Allah rızası için sadaka verir misin dedi. Bir muhacir geldi, Bağdat'tan, Şam'dan, şey ellillah dedi. Allah için bir şey verir misin? Sen de, ben çalıştım, ben kazandım, ben terledim. Sen benimle çalışırken orada var mıydın dersen, o zaman sende bir firavunlaşma hali var. O zaman o insanla bir şeytanlaşma hali başlamıştır. Kâle mâ mena'ake ellâ tessude iz emertuk. Kâle ene hayrun minhu. Allah Azze ve Celle şeytana emretmişti. Hazreti Adem'e secde edecek. Onun önünde eğilecekti. Ben ondan daha hayırlıyım demişti. Eğer ben diyorsam, ben diye söze başlıyorsam, biri ben diye, ben var ya ben, eskiden ne adamdım ben, yanıma böyle destursuz girilmezdi benim. Ben var ya ben yürürken sokakları titretirdim ben. Ben şu adamdım ben diyorsa bir adam, kâle ene hayrun min diyen şeytanlaşma onda başlamıştır. Kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Karun öyle demişti. Bütün bunlar benim ilmimden, benim çalışmamdan, benim kudretimden oldu. Neden şimdi mazlumlar, fakirler, fukaralar gelirler bana elini açarlar, benden isterler. Bütün bunları ben kazandım, ben yaptım diyorsa o adam, onda karunlaşma var. Onda firavunlaşma hali var. Ve adam, madem bütün bunları sen yaptın, Allah Azze ve Celle ölüm meleğine emredecek özel uçağını kaldırdın, içindeydin, yanında hizmetçilerin vardı, neden şimdi onun bagajında tabutla beraber köyüne, şehrine dönüyorsun? Sen hiçbir şeydin işte, o kadardın. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Titriyor muyuz? Allahu samed derken söylediklerimizden, yaptıklarımızdan, ben diye başlayan cümlelerimizden dolayı titriyor muyuz? Hani Ömer bin Abdülaziz'in yanında bir alim vardı. İttakillah ya Ömer diyordu. Allah'tan kork Ömer, öleceksin Ömer diyordu. Birileri gelseler yanımızda, bize deseler İttakillah ya İhsan, Allah'tan kork ey İhsan dediği zaman, öfkemiz mi kabarır yoksa gözümüzden, ahireti düşündüğümüzden, hesabı düşündüğümüzden dolayı gözümüzden yaşlar mı boşalır? Kardeşlerim, geldik ve gidiyoruz işte. Dünya dediğiniz bu kadar bir fotoğraf, bu kadar. Eğer Allah'a teslim olabilirsek, iktida halimiz varsa, o zaman bizde bir teslimiyet oluşacak. Her zaman, her yerde onu düşüneceksiniz. O var diyeceksiniz. Biz neyiz ki?
الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. Doyuran o, içiren o, hastalandığında şifayı veren de o, yaşatan da o, öldüren de o. Hazreti İbrahim'in duası, öldüren sensin ya Rabbi, olduran da sensin. Şu sokakları temizleyen de olabilirdim, devleti idare eden de olabilirim. Bütün bunları bana veren, ihsan eden, lütfeden sensin ya Rabbi. Neye maliksen, neye sahipsen, bütün bunları ondan kabul ediyorsun. Senden geldi ya Rabbi diyorsun. Eğer bu ruha, bu imana, bu hakikate sahip olursak, Allah Teala'nın nusretine, ondan gelen zaferlere Müslümanlar yeniden muhatap olacaklar. Yani Ömer gibi oluyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizden daha büyük devlet başkanları gelmişti dünyaya. Daha büyük derken daha büyük devletlere hükmeden başkanlar gelmişti. Ama yeryüzü Ömer gibi bir devlet başkanı radıyallahu anh tanımamıştı. Gecenin yarılarında sırtına un çuvallarını alıp fukaranın kapısına giden bir Ömer görmedi yeryüzü. Kovulduğu kapıya hanımını alıp dönen, hanımını ebe olarak içeriye gönderen, kapıda, kovulduğu kapıda doğum yapacak kadına lohusa çorbası hazırlayan bir devlet başkanı, bir Ömer görmedi yeryüzü kardeşlerim. Bir Ömer görmedi. Gecenin yarısında yürüyor bir kadın, eşini kaybetmiş, sırtında su kırbaları. Gündüz çıkmıyor erkekler beni görmesin diye. Gece titreyen ayaklarıyla evine su kırbalarını taşıyan Ömer gibi bir devlet başkanı Roma'nın tarihinde bulamazsınız. Kisra'da bulamazsınız, Mısır'da bulamazsınız. Ömer tevazusuyla insanların arasına girdi ama yükseldi. Allah onu yükseltti. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki, kim mütevazı olursa insanların arasında sıradan biri gibi kendini gösterirse, ben var ya ben diye sözle başlamıyorsa Allah onu tevazusuyla yüceltecek. Eğer ben diye başlıyorsa gün gelecek, Allah Azze ve Celle onu zirvelerden, tepelerden yuvarlayacak. Bugünlerde yuvarlanan adamlar gibi gidecekler, firavunlaşırlarsa, karunlaşırlarsa onlar helak olacaklar. O halde kardeşlerim, mağlup olan bu ümmet, mazlum olan bu ümmet, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dinler. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Yani bütün varlığımızla, bütün mevcudiyetimizle sana muhtacız ya Rab. Bunu sadece lisanımızla değil, bütün varlığımızla ilan ediyoruz Allah'ım dersek, Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmete nusret edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de ellerini kaldırmış, Allahümme in tehlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, eğer şu bir avuç Müslüman burada helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım diyordu. Biz muhtacız Allah'ım. Sultan Alparslan Roman Diyojen'in ordusu karşısında, 10 kat belki daha büyük bir ordunun karşısında Allah ve Resul davasını müdafaya, muhafazaya memurdu, atından yere indi. Başını secdeye koydu. Bu ordu senin ordun ya Rabbi. Bu din senin dinin. Dinini müdafaa etmek için buradayız. Biz mağlubuz, mahcubuz Allah'ım. Bizi küffarın önünde zelil düşürme ya Rabbi diye yalvarıyor. Allah onlara izzet gönderiyordu kardeşlerim. Tevazuyu en zirve noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de görürsünüz. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah Azze ve Celle o tevazu ettikçe onun şanını yüceltti. دَمَّ الْاِلَٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ اِلَى اِسْمِهِ.
İza kâle fil khamsil müezzinu eşhed. Günde 5 defa müezzinler ezan Muhammediye'yi okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez adını Allah'ın adına birleştirerek ilan ediyorlar. Şehadetten sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah

diyorlar. Bütün varlığımızla ilan ediyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam kadar tevazuyu kuşanan yeryüzünde başka biri yoktu. Onun kadar fakir halini

Farklı köşelerinde müminler, sizler onun adını, onun namını yad ediyorsunuz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin avlusuna giriyordu. As bin Vail ile kapıda karşılaştı. As'la konuştu, sonra As Darun Nedve'ye geldi. Sordular ona, dediler ki kiminle kapıda konuşuyordun? Zelkel Ebter dedi. Şu soyu kesik adamla konuşuyordum. Efendimiz Aleyhisselam'ın o günlerde oğlu Abdullah vefat etmişti. Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu vefat etti diye Mekkeli kafirler seviniyorlardı. Kurtulacağız Muhammed'den diyorlardı. Ebter'dir o. Oğlu yok. Oğlu gelmiyor, sonu gelmeyecek bunun. Ardı arkası gelmeyecek diyorlardı. Fakat onlar ebter oldular. Ebu Leheb'in soyu kesildi Mekke'de. Ebu Cehil'i anan yok Mekke'de. İnnellezîne yuhâdûnallâhe ve rasûleh ulâike fil ezellîn. Allah'la Resulü'yle savaşanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a muhalefet edenler, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı tahkir tezif edenler, şimdi onlar en zelillerin arasında. Ama Allah tevazusuyla Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı 7 kıta minarelerinde yükseltti. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor insanlar. Kardeşlerim, bütün varlığımızla o fakir halini kuşanabilirsek, her anda, her zamanda, her saniyede biz sana muhtacız ya Rabbi. Bu ev senin lütfun. Bu çocuklar senin lütfun. Ben terbiye edemezdim ki sen terbiye etmeseydin ya Rabbi diyorsan. Eğer saliha bir hanım varsa bu da bana şanslı demiyorsun da senin lütfundu ya Rabbi. Sen göndermeseydin nereden bulabilirdim ki? Hindistan'da şu kadar insan var, ineğe tapıyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeseydi belki biz de başka hayvanlara bugün tapıyor olacaktık. Eğer Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olduysak, sana kulsak, cumadaysak, kardeşlerimle saf saf olduysam, bu senin lütfun ya Rabbi, senin ikramın. Sen göstermesen göremezdik ki, hidayeti nasip etmesen biz bulamazdık ki ya Rabbi diyebilmek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Esbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Kadınlar onu bir dünyaya çekiyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, eğer beni sen onlardan alıkoymasaydın, esbu ileyhinne, ben o kadınlara meylederdim, her şeyi kaybederdim, cahillerden olurdum ya Rabbi. Allah Teala Hazreti Yusuf'un ilticasını, kendisine sığınmasını kabul eder, Hazreti Yusuf'un iffetini korur. Sen buradan çıkacaksın, sokakta kadınlar göreceksin, bana bak diyenler göreceksin, ekranda göreceksin, okulda göreceksin. Belki bilgisayarda, bir programda bir yere bakıyorsun ki o anda onları sokacaklar, bana bak diyecek. Gözünü başka tarafa çevirebiliyorsan senin lütfun ya Rabbi. Eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeseydin, İffet nedir, izzet nedir, bütün bunlardan mahrum kalacaktık Allah'ım diyebilmek. Kardeşlerim, zenginsin, veriyorsun. Fakirsin, 1 lira veriyorsun. Ve fi emvalihim hakkul lisail vel mahrum. O fakirlerin, mazlumların senin malında, ekmeğinde hakkı olduğunu biliyorsun. Ama adamlar var, şeytanlaşanlar var. Ene hayrun minhu diyenler var. Nereden vereyim ki? Ben ondan daha hayırlıyım. Ben kazandım diyenler var. O yetimleri, kadınları, muhacirleri, muhacireleri kovanlar var. Şimdi Suriye'de, Irak'ta ekmek bulamayanlar var. Kadınlar evlerinden çıkıyorlar. Bir ekmek kuyruğunda evladıma ekmek alabilir miyim diye yürüyorlar. Bir fırın, diğer fırın, diğer fırın. Alıyorlar ekmekleri. Kimi eve dönemiyor. Sokakta vuruyorlar. Evde küçük çocuklar var. Ekmek bekliyorlar. Aradan şu kadar zaman geçiyor. Bir bahçede, bir yolun kenarında, Suriye'de, Irak'ta, kucağındaki ekmeklerle o kadını vurulmuş halde buluyorlar. Evde küçük yavruları var. Diyorlar ki, anne dön gel, bir daha söz, senden ekmek istemeyeceğiz diyen kadınlar var. Rabbimin huzuruna gidince bütün bunları soracaklar.

Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Kardeşlerim, ben dedik bir asırdır. Zelil olduk, perişan olduk. İzzetimizi kaybettik. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Bunun sırrından mahrum olduk. Eğer biz yeniden o fakir halini kuşanabilirsek, her şey senden ya Rabbi, ev senden, sağlık senden, nefes senden, evlat senden, hanuman senden, her şey senden ya Rabbi diyebilirsek, yeniden Allah Azze ve Celle sana ihsan edecek, lütfedecek. Ömer bin Abdülaziz gibi kahramanlar büyüteceksin evinde. Onlar etrafındakilere, azdığım zaman ayağım kaydığında kardeş ittakillah der misin? Allah'tan kork der misin? Bana ahireti hatırlatır mısın? Onlar evinizde büyüyecek. Yeniden evinizde Yavuzlar, Fatihler, Sultan Abdülhamitler, Salahaddinler büyüyecekler. Onlar sokakta giderken emirleri, hükümleri, dünyayı titredecek ama ilim talebeleri onların etrafında diyecekler. Mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var ve ellerini kaldıracak. Bu ilim talebelerini benim devletimde var eden Allah'a hamdolsun diyecekler. Kardeşlerim, 20 yıl önce çocuklar camiye elif ba okumaya gelemiyorlardı. Yasaklar vardı. Şimdi büyük kasabalarda imam hatipler var. Bütün bunlar senden ya Rabbi. Senin lütfun dersek, şükredersek, sahip çıkarsak Allah Teala önümüzü, yolumuzu yeniden açacak.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Maide suresinin 105. ayeti var. Bu ayet ashab-ı kiram başta olmak üzere bütün müminlere bir mesaj veriyor. Bu mesajı beraber dinleyelim. Ardından bu mesaj üzerine rivayet edilen bir hadisi şerifi ele alacağız ve konumuza inşallah gireceğiz. Ayet, yani Maide suresinin 105. ayeti, müminlere siz kendi işinize bakın. Hidayet üzereyseniz dalalettekiler size zarar vermezler. Zaten sonunda Allah'a gideceksiniz. Olup bitenleri Allah size bildirecek buyuruyor. Teberruken ayetin kendisini de okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum man dalle izah tedeytum ilallahi marci'ukum cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum te'amelun. Sadakallahul azim. Ayetin ilk cümlesinde konumuzu ihtiva eden bir anlayış var. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler demektir. Bunu biliriz, hep duyarız. Ey iman edenler. Kim iman etmiş ise, imanında da samimi ise, bu ayet benim dinlemem gereken ayettir diye düşünür. Bu ayeti kerime ey Muhammed'in ashabı diye başlasaydı aleyhissalatü vesselam, bizimle ilgili değildi. Sadece tarihi bir değeri vardı bizim için. Bir de Kur'an ayetiydi. Ama ey iman edenler dediğine göre, o günkü iman edenleri, ashab-ı kiramı da ihtiva ediyor. Onların çocuklarını da, bizi de, bizden sonrakileri de. Kur'an kitabımdır diye kim iman ediyorsa, Maide suresine de, Maide suresinin 105. ayetine de iman etmedikçe iman etmiş olmayacak demektir. Ya eyyühellezine amenu diye başladığında, ses bu taraftan geliyorsa dönüp sese doğru kulak vermedikçe, arkadan ey iman edenler dediğinde dönüp arkaya bakmıyorsa bir Müslüman, yani bu iman edenleri niye üstüne almadı diye soru sorulur. İman edenler diye çağrılınca, iman ettiğini biliyorsan niye bakmadın? Ani bir refleksin niye olmadı? Bunu sadece iyi anlamak için onlarca örnek yapabiliriz. Ey iman edenler dendiğinde, benim adım nedir? Ali. Ali diye çağrıldığında ben bakmıyorsam, göbek adım mıdır bu, nüfus adım mıdır, nedir, niye bakmadım diye sorulur. Sağır mı? Adını mı kabul etmiyor? Başka bir refleksi mi var? Müminlik, iman etmiş olmak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olmak bakmayı gerektiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, ey müminler dendiğinde dönüp bakmak gerekiyor. Buyur ya Rabbi demek gerekiyor. O reflekse hazır olmadığı sürece bir mümin imanı açısından olgunlaşma süreci yaşaması gereken bir mümin demektir o. Ayete dönelim.
105. ayetteyiz Maide suresinde. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum, siz kendinize bakın. Kendinize bakın. Bunu altını çizelim bu ifadenin. Siz kendinize bakın. La yadurrukum, size zararı dokunmaz. Men valle, sapıtmış birilerinin, sapıtmışların size zararı dokunmaz. İza ihtedeytum, siz hidayet üzereyseniz, siz düzgün yoldaysanız, sapıkların sapıklığının size zararı yoktur. İlallahi marci'ukum, dönüşünüz Allah'adır cemi'an, hidayet üzere olanlar ve sapıtmış olanlar hepiniz. Feyunebbi'ukum, Allah size haber verecek, gösterecek, bimâ kuntum te'amelûn, yaptığınız şeyleri Allah size gösterecek. Şöyle bir cümle toparlanmış olarak karşımızda durursa, bu Maide suresinin 105. ayeti çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ey iman edenler, siz müminseniz, mümin üzere kaldıysanız, onun sapıklığı, bunun kötülüğünden çekinmeyin, siz yolunuza devam edin, dert etmeyin onu.

diyor ayet. Zaten Allah'a geleceksiniz. O sapıklara Allah dersini verecek. Size de cezanız olan cenneti verecek. Yani karşılığınız olan cenneti verecek. Tamam, mesele bitecek. Dert etmeyin kullarım diyor ayet. Bu ayetin başındaki aleykum enfusekum, siz kendinize bakın, kendinizi düşünün ifadesi ilk dönem Müslümanlarından itibaren şöyle bir anlayışa kapı aralamış ki tabiinden birisi bu konuda soru sorma ihtiyacı hissetmiş. Biraz sonra göreceğiz. Soru şu: hepimiz Allah'a döneceğiz. İllallahi merciukum cemi'an. Herkes Allah'a dönecek, doğru. Ama biz Allah'a dönmeden önce dalalette olanlar, alkolünden, zinasından, ilhadından, zulmüne kadar binbir melanet iş görenler ve iman edip secde edenler, ibadet yapanlar, Allah'tan haşyet ile yaşayanlar, hep aynı dünyada yaşıyoruz. Farklı bir dünya yok. Aynı sokakları paylaşıyoruz. Aynı mahallede yaşıyoruz. Hatta o muhtar oluyor, biz ihtiyar heyeti bile olamıyoruz. Bazen onun sözü geçiyor, bizim geçmiyor. Allah'ı, kitabını, peygamberinin sünnetini susturmaya teşebbüs edebiliyorlar. Bu ayet Kur'an'dan bir ayet. Ayette herhangi bir acaba Kur'an'ın ayeti mi diye bir şüphe söz konusu değil. Aleykum enfusekum buyuruyor. Siz kendinize bakın. Siz kendinizi düşünün. Siz kendi işinizi görün anlamında ayet çok açık bir şekilde kurtar gemini diyor. Aynı Kur'an cihadı emrediyor. Aynı Kur'an müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarını, emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapmanın Müslümanlık gereği olduğunu söylüyor. Nehy anil münker ne demek? Alkol kullanan, kumar oynayan birisinin elinden tutmak, bunu yapma demektir. Bu ayet aleykum enfusekum, siz kendi işinize bakın diyor. Aynı Kur'an'da en son sözü Allah söylesin, kimse konuşmasın başka. Yani son söz kelimetullahi hiyel ulya. En son söz, en üstün söz Allah'ın sözü olsun diye çırpının diyor. Bu ayette o zındıklara, o kötülük yapanlara, Allah'ın dinini yok kabul edenlere, ahlakı çiğneyenlere hitap eden müminler için aleykum enfusekum, siz kendinize bakın diyor. Bu sanki haşa bir çelişki midir? Kur'an ayetleri bütünlüğü içerisinde bir çelişki midir diye Kur'an'ın tamamını görme imkanı bulamayan, ilim itibariyle öğrenemediği için Kur'an-ı Kerim'in tamamını göremeyen ya da 3-4 ayetin mealini okuyup allame olanlar, öyle zannedenler, bu gördün mü, herkesin içine burnunu sokmamak lazım. Zaten demokrasi, insan hakları Kur'an'da varmış ya. Görmüyor musun? Aleyküm enfusekum, daha kendi işine bak sen. Ne karışıyorsun insanların işine? Onun düğünündeki çalgı onun sorunu. Sen düğününü mevlütlü yap canım. Onunki çalgılı olacak. Aleyküm enfusekum de. La yedurrukum men dalle izâ tedeytum. Diyor Kur'an. Şeklinde bir vesvese oluşturabilir mi? Şeytan oluşturur. Onun uzmanlık alanı akla gelmeyen şeyleri akla getirmektir zaten. Fakat burada tabii bu anlayış ancak az görebilen, görme açısı çok küçük olanın düşeceği bir hatadır bu.
Çünkü

ayetin cümle olarak tamamında başka bir ifade var. Aleykum enfusekum la yedurrukum man dalle. Siz kendinize bakın, dalalete düşen size bir zarar veremez. İza ihtedeytum. Siz hidayet üzereyseniz. Siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var orada. Sen hidayet üzereysen, doğru yoldaysan, mümin karakterli isen, kimliğin mümin kimliği ise, onun gavurluğundan, fasıklığından sana bir zarar yoktur. İza ihtedeytum, siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var. Sen hidayet üzere değilsen, onun gavurluğundan sana zarar var. Onun fasıklığından sen de zarar göreceksin. Ona inen lanet sana da isabet edecek. Sen hidayet üzereysen ne demek? Hidayet, yani Allah'ın cennete sokacağı kıvamda olmak demek. Mümin karakterli, kimlikli yaşamak demek hidayet. Nedir insanın hidayet üzere olması? Kur'an gibi yaşaması demektir. Kur'an gibi yaşamak için Allah-u Teala'nın emri bil maruf nehy anil münkeri yapın ayetine uymuş olmak lazım. Kur'an namaz kılın diyor. Namaz kılmayan birisi hidayet üzere orijinal bir mümin olabilir mi? Allah zina etmeyin diyor. Zina eden birisi hidayet üzere bir mümin olabilir mi? Bu ayet, siz hidayet üzere iseniz o kötülerin yaptığı kötülükten size bir zarar yok, siz kendinizi kurtarın, siz o kötülüğe bulaşmayın diye öğüt veriyor. Birileri bundan, kimsenin kimseye karışma hakkı yok, insan hakları var, o 12'ye kadar şarkı türküsünü söyler, sen tepki gösteremezsin, 12'den sonra çevreye zarar verdiği için polisi arayabilirsin demiş olabilir. Öyle değil. Mümin 7 milyarın içinde bir kişi olur. Allah'ın şeriatına aykırı gördüğü bir işi ölünceye kadar tepkiyle karşılar. Haykırır. Elinden gelen her şeyi yapar. Müminliğin şartı budur. Bu elinden gelen zayıfladıkça Allah'ın sorumluluğu da onda azalır. Bir zaman sonra, hiçbir şey yapamadığı zaman kalbinden buğz etmeye başlar. Bu Maide suresinin 105. ayeti bu şekildedir. Ebu Ümeyye Eş-Şa'bani isimli zat tabiinden, Ebu Sa'lebe El-Huşeni isimli sahabiye bir soru sormuş. Şimdi hadis-i şerife geçiyoruz. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da 4341. hadis-i şeriftir. İbn-i Mace'de de 4104. hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif rivayet edilecek. Bu Ebu Ümeyye Ebu Sa'lebe'ye soru sormuş. Sorusu şu. Diyor ki bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen diyor. Ne demek ne diyorsun? Yani o da zihninde bir tereddüt görmüş. Nedir bu tereddüt? Yani madem insanların ne yaptıkları önemli değil, ben bir tasavvufa da intisap etsem, bizim yorumlarımızda yorumluyorum, zikrimi de yapsam, mescide de gidip gelsem, ya millet yuvarlanmış gitmiş, ne edeyim ben milleti ya, ben mi kurtaracağım batmış gemiyi, ben mi yüzdüreceğim desem, haklıymışım gibi bu ayet görünüyor. Sanki bu ayet gemisini kurtaran kaptandır, yolcuları boş ver diyen
bir mesaj veriyormuş gibi hissediyorum diyor. Onun açısından bir iman zafiyeti değil biiznillahü teala bu, ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok kısa bir zaman sonraki bir insanın sorusu. Bu Ebu Se'lebe radıyallahu anh da bizzat Peygamber aleyhisselama bunu sormuş. Demek ki bu ayeti kerime indiğinde de şeytan hemen operasyona başlamış. Gördün mü, kimseye karışma ya, sana adamın alkolünden deyivermiş şeytan demek ki. Ebu Se'lebe radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Böyle geliyor aklımıza ya Resulullah demiş. Bu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinden de şeytan insana vesvese verip ayetle sapıttırma projesi de uygulayabilir. Hidayet kaynağı olan ayet sapıttırma sebebi olabilir. Maazallah. Mümkündür bu. Şimdi Ebu Umeyye Eş-Şa'bani Ebu Se'lebe'ye, yahu bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen? Yani bir sahabi olarak kanaatin nedir? Diye sormuş. O da ona diyor ki aynı şeyi ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bu nedir ya Resulallah dedim. O zaman biz insanların işlerine karışmayalım. Çünkü Allah siz kendinize bakın buyuruyor. E kendime bakmak, ev çoluk çocuğumla evimde oturmak, namazımı kılmak, Ramazan'da da fitremi vermek, cennete de girmek. Bu kadar özet bu. Böyle mi ya Resulallah diye sormuş. Cevap olarak şimdi şu bilgiye dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Maide suresinin 105. ayeti, siz kendinize bakın ayetini, bakın nasıl yorumluyor, sahabinin sorusuna hangi cevabı veriyor. Beli temiru bil ma'rufi ve tenahav anil munkeri. Hayır, emri bil ma'ruf yapın, nehy anil münker de yapın, hatta ta ki, yani o insanlardan ben sorumlu değilim mi diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapacaksın, bilmeyen çocuğa öğreteceksin, yanlış yapan çocuğu engelleyeceksin. Komşun bilmiyorsa namazı öğreteceksin, namaz kılmıyorsa kıl diyeceksin. Alkol kullanana bu Allah'ın haramıdır, senin sağlığına sakıncalıdır diyeceksin. Becerebiliyorsan elinden şişeyi alacaksın. Piyango bileti kullanana ne ediyorsun sen yahu, paranı niye harama veriyorsun, haram bu, helak olursun diyeceksin. Kenara çekilmek yok, elhamdülillah ben bu pisliklere bulaşmadım diyemezsin. Bulaşan var oldukça diyemezsin. Çünkü izâ ihtedeytum, hidayet üzereysen eğer, sen kendine bakabilirsin ondan sonra. Hidayette olmanın şartı Allah adına çalışıyor olmaktır. İnsanların cehenneme girmesinden rahatsız olmaktır. Cennet ne kadar kalabalık olursa kendini o kadar mutlu hissetmendir. Aksi takdirde maazallah cehenneme giden insanların yanından sen onlara ait sorumluluğunu yerine getirmedikçe cennete gidivereceğini zanneden hata işlemiş olursun. Bu ayeti Ebu Se'lebe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda hayır, beli temiru bil ma'ruf ve tenahav anil munkar, iyiliği emredeceksiniz, hayra motor olacaksınız, ve tenahav anil munkar, kötülüğünde engelleyeni olacaksınız buyurmuş. Sonra da hadis-i şerif devam ediyor, bize ait bölümü

şimdi geliyor. Hatta izâ râeyte şuhhen muta'an. Herkesin teslim olduğu bir cimrilik ortaya çıkarsa. Ve hevan muttaba'an. İnsanların zevklerini ciddi bir şekilde ilke edindiklerini görürsen. Ve dünya mu'sera. Ahirete tercih edilmiş bir dünya oluşursa. Ve i'cabe kulli zî ra'yin ra'yehu. Herkesin kendi görüşünü beğendiği, başkasının görüşünü beğenmediği bir durum söz konusu olursa. Ne saydı? Dört şey. Birincisi cimrilik. İkincisi arzuların peşinden gitmek, zevklerin peşinden gitmek. Üçüncüsü dünyayı tercih eden hayat anlayışı. Dördüncüsü herkesin kendi görüşünü beğendiği. Bu dört şeyi unutmayalım. Cimrilik, arzuya tapınmak, zevke tapınmak, dünyayı gaye edinmek, kendi görüşünü tek görüş kabul etmek. Bu dört şey ortaya çıkarsa, o zaman fealeyke bi nefsik. Sen o zaman kendini kurtarmaya yönelebilirsin. Ve da'ankel avam. O zaman söz dinlemeyen güruhu bırak. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Ebu Sealebe'nin sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verip buyuruyor ki: "Fe inne min veraikum eyyame's sabr." Sizin karşınıza sabır günleri çıkacak. Yani sabır gereken günler göreceksiniz. "Es-sabru fihi." O günlerde sabretmek mislu kabzin alel cemri, elde ateş koru taşımak gibi olacak demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne sormuştu? Hadisi tekrar yukarıdan alalım. Ayet bize siz kendinize bakın diyor. Bunu nasıl anlayalım ya Resulallah diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz. Emri bil maruf neyi ani münkere devam edeceksiniz. Ama şu dört hastalık şahsiyet haline gelirse, cimrilik ilahlaştırılırsa, zevkler ilahlaştırılırsa, dünya ilahlaştırılırsa, herkes kendi görüşünü ilah edinirse, o zaman bu dünyada yaşamak, toplu olarak, cemaat olarak yaşamak mümkün değil. Sen kendi haline bak demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra da ilave buyurmuş, bu dört tehlikeli pozisyonu gündeme getirdikten sonra, ama bilin ki sabır günleri diye günler gelecek. Sabır günleri. O gün sabretmek avucunda ateş koru taşımak gibi zor olacak. Bu ne demek ateş koru gibi, ateş koru taşır gibi zor olması? Yani insan kazara işte halıyı yakmasın, yangın çıkmasın diye ateşi yerden avucuyla almak zorunda olsa, parmaklarıyla alıp böyle bir nar tutar gibi, armut tutar gibi tutmaz onu herhalde. Alıp sıkmaz bir defa. Gevşek bir zeminde düştü düşecek, işte camı açıyor, o arada da atacak o ateşi, yanan şeyi atacak gibi. Zoraki avucunda tutar ve ne kadar tutacağı da belli değil, belki de düşürür onu. Çünkü halı yansın, avucum yanmasın der. Demek ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz müminlere dini yaşamalarının avuçta ateş koru tutmak kadar zor ve hemen atılacak durumda

durumda olacağı günlerden söz ediyor. Müslümanlar olarak biz İslam hayatımızı, bu dünyadaki varlığımızı, gelecek Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Ubeyde ile Huzeyfe'yi gönderecek, birini Amerika'ya, birini de Çin'e, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı da kuzeye gönderecek, Amr ibn-i As'ı da Afrika temizliği için gönderir herhalde, biz de Allah'ın izniyle teheccüde kalkıp yatsıya kadar ibadetimize meşgul oluruz. Zaten böyle bir ümmete de Allah sürekli yağmur gibi bereket yağdıracağı için evimiz soframızda şen olur. Gece de yatarız. Bir sürü de cariye geleceği için Çin'den. O tip işlerimiz de hallolur. Elhamdülillah, ne güzel İslam yahu. Hayalleri yerine bu ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eyyamus sabr, sabır günleri diye bir başlık açıyor. Sabır günleri. Bu sabır günlerini de kendisi çok hassas bir örnekle örneklendiriyor. Avuçta ateş koru taşımak gibi dindarlık o gün. Devamında dersin bu ne manaya geliyor, bunu da göreceğiz. Ama bir şey unutulmamış. Ebu Davud'un, Tirmizi, İbn-i Mace'nin ve pek çok hadis kitabının rivayet ettiği, temel olarak Buhari düzeyinde sahih bir hadis değil, Müslim Buhari düzeyinde değil bu hadis-i şerif, ama Ebu Davud düzeyinde bir hadis bu. Bu nihayetinde akidevi bir konu ihtiva etmediği için de Buhari düzeyinde hadis olması da gerekmiyor. Bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği gelecek ufku, şirin, mutlu, akşam çoluk çocuğumuzla keyif süreceğimiz günler değil, avucumuzda ateş tutmak kadar zor bir Müslümanlık saklayacağımızı haber veriyor. Ama bunun yanında aleyhissalatu vesselam Efendimiz, madem böyle, ya o gün Müslümanlığınızı saklarsınız ya da helak olur gidersiniz de buyurmuyor. Çok net anlaşılacak bir cümle kuruyorum arkadaşlar. Rahmeten lil alemin olarak geldiği için, mutlak olarak adaletiyle hükmeden Allah'ın peygamberi olduğu için,

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ve hiçbir sözünde, davranışında asla zulüm, haksızlık, koruma mümkün olmayan bir peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır tabloyu önümüze koyduktan sonra ilave bir cümle kurmuş. Aslında Ebu Sa'lebe radıyallahu anh'ın sorduğu soru bitti. Sordu, onu izah etti, anladı. Yani Ebu Sa'lebe anladı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi bitmedi. Hadis devam ediyor. Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de hadis devam ediyor. Buyurmuş ki o dini yaşamak, takva bir Müslüman olmak, Allah'tan korkup iş yapan bir tüccar olmak, Allah korkusu ile gençliğini arşın gölgesine doğru koşturan bir genç olmak, Allah'tan haya ettiği için, korktuğu için annesinin babasının önünde bebek gibi kendisini paspas eden insan olmak, mümin olmak, o zamanda avucun içinde ateş taşımak kadar zor olan Müslümanlığın yaşanacağı günlerde, eyyamus sabır, sabır günleri, sabır günlerinde, bu eyyamus sabrı kamp ismi de yapabiliriz, aile hayatımızın belli dönemlerinin ismi de yapabiliriz. Eyyamus sabırdayız demek ki, sabır günlerindeyiz biz. Ne zaman daraldıysa başın, bu parolaya sığınabilirsin. Eyyamus sabır. O günlerdeki Müslümanlara selamı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ta seneler, asırlar öncesinden o günlere mesaj gönderiyor. Lil amili fihim, o sabır mevsiminde dinin elde taşınan bir kor haline geldiği günde, günlerde Allah için iş yapanlar, şu sizin zamanınızda iş yapanların 50 katı daha fazla sevap kazanacaklar. 50 kat. Neyin 50 katı? Medine'de Bilal'in okuduğu ezanlarla Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, zina bataklığına düşenin gelip beni temizle ya Resulullah diye ricada bulunduğu yer, zekatımı değil malımı olduğu gibi Allah için verdim diyenlerin, cömertlerin bulunduğu yer Medine'de. Ve cimriliğin ilahlaştırıldığı, herkesin malına tapındığı, insanların zevklerini renklere dönüştürüp gri tutkunu Müslüman, pembeye hayran Müslüman, perdesi şu renkten olmadıkça huzur bulamayan, psikiyatrik tedavi görmek zorunda kalan, zevkine düşmüş Müslüman, zevkini tapındırmış. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى, zevklerini tanrı edinmiş adam, Allah buyuruyor, tanrı edinmiş adamlar. Ve sanki biz ahiretten dünya için gelmişiz gibi, tekrar ahirete gitmek için değil de cennetteydik, babamız gidin biraz siz, kalabalık oldu burası, dünyaya gidin diye sanki bizi dünyaya ebedi göndermiş gibi dünyacı insan olmamız, bu dünyacılığımızın ilke haline geldiği ve anlasın anlamasın özel bir kanaat belirtiyorsa muhakkak o kanaat doğrudur diye düşünen herkesin fikirlerini putlaştırdığı mevsim. Bu dört şeyin gerçekleştiği zaman Allah için yaşamanın, iyi bir Müslüman olmanın avuçta ateş tutmak kadar zor olduğunu söylüyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O zamanın Müslümanlarıyla Medine'de o günkü Müslümanların amellerini karşılaştırıyor. Yaptıkları işlerin sevabını karşılaştırıyor. Ebu Bekir'le kimseyi karşılaştırmıyor. Ebu Bekir ve emsallerinin, Allah onlardan razı olsun, amellerine verilen sevapları karşılaştırıyor. Sonra ne buyuruyor? 50 katı o zaman buyuruyor. 50 katı. O gün bir, bugün 50 değil. Bugün bir, o gün 50. Yani bu ateş avuçta taşınır gibi Müslümanlığın zorlaştığı zamanda bir, o zamanda 50 gibi kabul edilir buyuruyor. Bu 50 katlık oranlama çok açık bir şekilde gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine cici vaatlerde bulunmamıştır. Tam aksine maraton ilerledikçe rampanın sertleşeceğini söylemiştir. Kuru vaat, Peygamber aleyhisselamın adına konuşup etrafındakilere sempatik görünmek için şirin vaatlerde bulunanların vaatleridir. Cenneti anlatır gibi dünyayı anlatan da kabahat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekçidir. Adili mutlak olan Allah'ın temsilcisidir. Evet, Müslümanlar gelecekte belki pek çok imkanlar sahibi olacaklar.

Ama pek çok zorluklarla da karşılaşacaklar. Şu büyük hikmet ve büyük adalet nedir? Sadece şeytanın gelip vesvese verdiği ve zinaya düşmesine sebep olduğu Maiz radıyallahu anh bataklığa düştü, geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den temizlenmesini istedi. Maiz'i iblis düşürdü tuzağa. Bir iblis vardı Medine'de, tuzağa düşürüyordu. Korunman gereken düşman bir taneydi. Ayet-el Kürsi okudun mu da kaçıyordu zaten. Herhalde o gün Ayet-el Kürsi okumayı ihmal etti. Kovamadı iblisi Maiz. Tuzağa düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allamul Guyub olan Allah'ın peygamberi olarak Müslümanların avuç içinden küçük bir cihazla günde 10.000, 100.000 kere frekans göndererek kötülüğe teşvik edileceklerini biliyordu. Evet, camiye giderken araba ile gidecek kadar cami merdivenleri yormasın diye asansörle caminin ikinci katına çıkacak kadar imkan da bulacağını Müslümanların biliyordu. Ama şeytanın operasyonlarının kat kat artacağını, 20 yaşındayken sabah namazına kalkmanın Medine'de 20 yaşında bir gencin sabah namazına kalkmasından 50 kat daha zor olduğunu Allah biliyordu. Bu pozisyonu yaratan da Allah zaten. Bunu peygamberine de ilham etti Allah, bildirdi. Peygamberi de mutlak ve mutlak adalet sahibi olan Allah'ın 50 kat barikatı aşarak sabah namazına camiye giden genci Medine'de çok rahat bir şartla, makine gürültüsü olmadığı için Bilal'in okuduğu ezan 2 kilometreden duyulan bir ortamda kalkıp camiye giden, Mescid-i Nebi'de namaz kılan müminden 50 kat daha fazla sevap verebileceğini, Allah-u Teala'nın bu şekilde büyük bir adalet sahibi olduğunu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Burada küçük bir itiraz gibi mantık olabilir, olur da nitekim. Yahu hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı benim zamanımdakilerdir buyurmuştu. Hani Ebu Bekir ve onunla beraber 9 kişi cennetle müjdelenmişlerdi. Hani ashab-ı kirama Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber beyat ettikleri Hudeybiye'de hani büyük vaatlerde bulunmuştu Allah Celle Celaluhu. Nasıl oluyor şimdi de onlardan asırlar sonra bir genç geliyor, sabah namazına mescide gittiği için 50 kere Medine'de mescide gitmiş gibi oluyor. Çok makul gibi görülen bu sorunun hiçbir akli dayanağı yoktur. Bu soru anlamsız bir sorudur. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde kimseyi Ebu Bekir'le karşılaştırmıyor. 50 kere Ebu Bekir olursun demiyor. İbadetler, ameller üzerinden karşılaştırma yapıyor. Ameller üzerinden karşılaştırma yaptığında da Kur'an bunu zaten yapmıyor mu? Belki ayetleri hatırlamıyorsunuz ama konuyu çok iyi hatırlarsınız. Mekke fethedilmeden Müslüman olup buradayım ya Resulallah diyenlerle Mekke fethedilip İslam devleti sancağını Arap Yarımadası'na diktikten sonra biz de Müslüman olduk ya Resulallah diyenleri aynı tutuyor mu Kur'an? Bir avuç buğdayını Mekke fethedilmeden getirip bir avuç buğdayım var ya Resulallah diyenlerin verdiği infakla Mekke fethedilip İslam Kabe'sine kavuştuktan ve zafere erdikten sonra izâ câe nasrullâhi vel feth olduktan sonra tonlarca buğday getirip bu helal olsun bütün Müslümanlara, talebelere bursum olsun

diyenleri aynı kabul ediyor mu Kur'an? La yestevî minkum men enfaka min kablil fethi ve katel. Aynı mı bunlar? Asla aynı değil. Ümmeti Muhammed'in zor zamanında buradayım ya Resulallah diyenle, Ümmeti Muhammed düzlüğe çıktıktan sonra biz de buradayız diyenler hiçbir zaman aynı olmazlar. Hepsine cennet vaadi var Allah'ın. Hepsine cennet vaadi var. Ama hiçbir zaman aynı değiller. La yestevi. Denk olmazlar. Kanununu koymuş Allah. La yestevi. Asla denk olmaz. Neden? Zor zamanın farkı var. Ebu Bekir radıyallahu anhı, Abdurrahman İbni Avf'ı, o ilk delikanlıları, kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği zamanlar göğüslerinden siper ortaya koyanlar. Bizim göğsümüz etten duvar olabildiği sürece Resulullah'a zarar gelmesin diyenler, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sonradan Müslüman olanlarla tartıştıklarında ne cevap veriyor Aleyhisselam Efendimiz tartışmaya müdahale ederken, siz yokken onlar yanındaydı, bırakın onları bana diyor. Vefa. Bu vefa Allah'ın adaletinin gereğidir zaten. Demek ki ashab-ı kiramın içinde bile bir amel karşılaştırması vardır. Amel oranlaması vardır. Ebu Bekir'in mağaradaki teslimiyetiyle ordunun 40 bin kişiyi bulduğu Tebük gazvesinde 40 bin kişiden bir kişi olmak aynı mı? İki kişinin bir tanesi olmakla 1/40.000 olmak aynı olur mu hiç? Resulullah'ın yanında 40 bin kişi varken aleyhissalatü vesselam, senden başka 39.999 kişi daha var orada. Ama o mağarada yılanların, akreplerin içinde can havliyle dururken Ebu Bekir bir taneydi. Allah'ın adaleti müminin yaptığı kulluğun şartlarını da değerlendirmektir. Onun için soğuk kış gününde, neredeyse suların buz tuttuğu bir zamanda, acele bir şekilde abdest alıp guslünü yapıp sabah namazını kaçırmamaya çalışan gençle, kaplıcada havuzun ortasında havuzdayken bir de güzel bir abdest alıp sabah namazına giden genç aynı sabah namazını kılarlar veya ihtiyar. Namaz olarak bu aynıdır. Hiçbir zaman Allah buz tutmak üzere olan su ile abdest alan kuluyla, kaplıca havuzunda abdest alan kuluna aynı sevabı vermez. Nefes alıp verirken ki farkı da Allah hesap eder bir adaletin sahibidir. İşte bu örneklerden, ki bunları onlarcasını çoğaltarak önümüzde tutabiliriz. Bu örneklerden yola çıktığımızda neden Allah-u Teala'nın avuç içinde kor taşımak gibi dindar olmanın zor olacağı ve sabır günleri diye isimlendirilebilecek büyük bir sabır gerektiren günlerde Allah-u Teala'nın kullarına, o zamanki kullarına dilemeyiz biz bu pozisyonda olalım. Ama bu pozisyondaysak bu sevap bolluğunu dileriz. Neden? Çünkü bugünlerde olmak çok tehlikeli. Tamam, avucunda tutabilirsen ateşi 50 sevap alıyorsun, 50 fark puan alıyorsun, ama yani sabaha kadar tutmak çok zor onun avucunda. Hadis-i şerifi göreceğiz ki çok çetin bir süreç bu. Ancak Allah'ın yardım ettikleri bu süreci başarabiliyorlar. Ya da bunun için ömür çürütenler, yani ben öleyim gideyim, ama eyyamus sabr, sabır diyarında ve sabır günlerinde şeytana mağlup olmayayım diye gayret edenleri sadece Allah koruyor. Buradan neden Allah-u Teala'nın özellikle böyle zor günlerde kor taşır gibi avuçta
dindar olmanın zorlaştığı günlerde neden daha fazla 50 kat sevap verdiğini düşünürken, acaba ashab-ı kiramın bir tür, bir çeşit haksızlığa uğradığını düşünebilir miyiz? Hani Uhud'un farkı, hani Bedir'in farkı? Diyoruz ki ebediyen kıyamete kadar sahabiliğin muadili yoktur. Maazallah. Yeniden sahabiliğin varlığını iddia etmek yeni bir peygambere inanmayı gerektiriyor. Hatemun Nebiyyin, peygamber bitti. Yeni peygamber yok ki yeni sahabi olabilesin. Sahabilik kapısı kapandı. Öyle bir dosya açamaz insanoğlu. Dolayısıyla ebediyen kıyamete kadar Ebubekirlik, Ömerlik gibi bir paye bulamaz kimse. Ömer'in yiğitliği kıyamete kadar bütün müminlerin önünde bir haktır Allah'ın izniyle. Ebubekir radıyallahu anh'taki vefa, sadakat, teslimiyet, Allah'ın Resulü'nün etrafında etten kemikten hayat ilave edecek bir enerji sahibi olmak bütün gençlerin ufkudur. Kur'an bunu emrediyor zaten. Yarışın diyor, yarışın. Vesari'u, yarışın diyor. Yarışı ben kimle yapacağım? Benim gibi demokratik, sekülerist şartlarda doğmuş, büyütmüş, 3 tane, 5 tane cümle dizmiş biriyle mi yarışacağım ben? En zirvede kimse onunla yarış yapılır. Bu yarışın rakamını oluşturan ilklerdir. Rabbimiz bize Ebu Bekir olun demiyor, Ömer olun demiyor, Osman, Ali olun, Zübeyir olun demiyor, Sa'd bin Ebi Vakkas olun demiyor. Olamayız zaten. Yani bu akıl kârı değil, akılsızlık bile değil. Yani ben de güneş gibi ışık saçayım demeye benzer bu. Sahabilik diye bir şey yok artık. Ama ne var? Yarışın diyen Allah önümüze onları koydu. Onlarla beraber yarışırız. Hiçbir sıkıntısı yok. Amelleriyle yarışıyoruz biz. Amellerimiz amelleriyle yarışıyor. Geçebilir miyiz? Canım, aç tavuk kendini dar ambarında görse ne olacak? Geçersin bakarsın. Ama olmaz bir şey olsaydı bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu muhteşem vaadiyle bizi müjdelemezdi. Hayal vaat eder mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç hayal vaat eder mi? Ya çocukları bir teşvik edelim, nasıl olsa yapamayacaklar der mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İman ne demek ya? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ne demek? O kendi kendine konuşmuyor. Biz konuşturuyoruz demiyor mu Allah? اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ne derse o bizim sözümüzdür demiyor mu Allah? Peygamber aleyhisselam kendi adına çocuklar ders çalışsınlar diye bir vaatte bulunabilir mi ya? Allah'ın vermeyeceği sevabı Allah'ın kullarına nasıl vaat eder? Bugün ve yarın ve ertesi gün, kıyamet gününe kadar bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler büyük fitnelerle, zorluklarla karşılaşacaklardır. Onlarca hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiştir. Bundan kurtuluş yok. Ne yapalım, şansımıza bu çıkmış bizim de dedirtmeyecektir bize. Neden? Zorlaştıkça, fitneler büyüdükçe, yokuş, tırmanma zor hale geldikçe Allah'ın adaleti gerçekleşecek. Zor oranı kadar da rahmet kat sayısı artacak Allah'ın demektir. Lil amili fihim, onların içinden Allah için amel yapanlar, ibadetle meşgul olanlar 50 kat kadar olacaklar. Evet, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemiyle mesela Moğolların istila dönemi tarihimizin en acı dönemlerinden biridir. İspanyolların kan akıttığı Endülüs günleri en acı dönemlerimizden. Hatta
Bağdat işgali

belki 5 kat 10 kat daha vahşi, daha ağır, daha ağır izler bırakan bir dönemdir. O dönemdeki Müslümanlar 28 katını alacaklar belki o amellerin. Niye? Yani 28 katıydı. Belki bugün biz 35

çatışması durumunda adaletin de bu zamanın müminini Allah diyenini eksik bırakmadığını anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Dediğim gibi bu sanki sahabeyi tankis etmek, ashab-ı kiramın o muhteşem emellerini basit görmek gibi bir sonuç doğurabilir mi? La kadder Allah, böyle bir şey Müslümanın ağzından çıkmaz. Şu kainatta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dendiği sürece, Allah'ın dini insanlığın umudu olarak yeryüzünde kaldığı sürece Ebu Bekir'e dil uzatılamaz. Uzatıldığı gün göklerle yerin bağlantısı kesildi demektir. Uzatan için. Ömer'e dil uzatılamaz. Masum değil, ilah değil, put değil, ama o Ömer. O Ömer, farklı bir adam. Ona dil uzatılamaz. Masum olduğu için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hatırı için. Onun iki kızıyla evlenmiş biri olduğundan, Zinnureyn Osman olduğu için Osman'a dil uzatılamaz. O dil uzanır uzanır da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanır da, maazallah, sırattan olduğu gibi cehenneme askılık gibi asar o dilin sahibini Allah. Ali'ye dil uzatılır da, o uzanmış dilden Resulullah etkilenmez mi aleyhissalatü vesselam? Ashab-ı kiram tartışılır kimseler değil bizim için. Rablerine gitmiş, hesaplarını Allah görmüş kimselerdir onlar. Ama onlar hakkında hüsnü niyet, güzel duyguların doruk noktasında bir duygumuz vardır bizim. Onun için biz bu hadisi şerifi mesela baz alarak, ya bu ne biçim söz, nasıl Ebu Bekir'den 50 kat fazla olursun? Ebu Bekir'den eksi 50 kat bile olamazsın sen, ya bırak sen Ebu Bekir. Eksi 50 bin kat olamazsın Ebu Bekir'in yanında. Ebu Bekir'in kıldığı namaz senin namazındır ama 50 kata çıkabilir. Nerede çıkar biliyor musun? Ey Allah'ım, bugün Türkiye birincisi olacağım düzeyde bir imtihana, üniversite imtihanına hazırlandım ben. Herkes beni bir numara aday olarak biliyor. Ama bu imtihana girersem sabah namazını kaçıracağım. Bıraktım bu imtihanı, Rabbim secdedeyim dedin. Kasemen billah 50 kattır bu Medine'deki bir namaza göre. 50 kattır işte. Bireysel anlamda ibadetlerimiz önümüze çıkan engellere göre 50 kat olabilir. Bu demektir. Avucundaki korun büyüklüğüne göre. Mangal yakarken mangaldaki kömürdeki o köz de közdür. O da ateş közüdür. Ama kok kömürü sobada yanarken ki o köz de ateş közüdür. Mangaldakini ben de alıp kenara koyuyorum. Aman tavuklar yanmasın, al buraya. Maşaya da gerek yok. Çünkü bilemedin 150 derece sıcaklık var. Kömür sönmüş, yeniden tutuşturulmuş. Mangal gözü üstteki tavuğu bile yakamıyor daha. Kok kömürü ateş gibi olduğu zaman sobanın kapağını açıyorsun, maşayla yanaşamıyorsun. Maşayı elinde yakıyor neredeyse. Onu avucunla alıp tutuyorsun ayrı. Üniversite amfisinde, tıp fakültesinde, filan teknoloji fakültesinde haramın senin ayaklarının dibine paspas olacak kadar sana yaklaştığı şeytan tarafından cazip hale getirildiğinde ben Allah'tan korkarım diyen gencin haşyeti Medine sokaklarında zaten Ömer'in kimseye nefes aldırtmadığı bir zamandaki haşyetle aynı tutulmuyor Allah tarafında demek ki. Bu da adaleti gereğidir Allah'ın. Gençleri internet dalgalarının kuşattığı ortam ne kadar vahşi bir ortamdır, bunu Allah biliyordu. Yaratan da o zaten. Ağır bir imtihan getirip de hafif bir sonuç verir mi Allah? Hafif bir sevap verir mi? Niye Uhud'la diğer harpler aynı değil? Niye Mekke'nin fethiyle İstanbul'un fethi aynı değil? Niye Medine'ye hicretle Yemen'e hicretle

0: de aynı sayılmıyor.
1: Farklı.
0: Çölleri aşıp gitmekle baba evinden gelin gibi öbür eve gitmek aynı şey mi? Bu farkı Allah görmez de kim görür bu kainatta? Bu haramın serpilip gençlerin ayaklarına kapandığı, bir kerecik olsun bana tut yeter dediği bir zamanda, 23 yaşında, 24 yaşında eli harama değmemiş genç olmak Allah'ın dikkatinden kaçar mı zannediliyor? Özet olarak kardeşlerim, demek ki bu hadisi şerifte, Ebu Davud'un ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifte hepimiz rahatça anladık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Yahu kendi işinize bakın" diyen ayet ne demek istiyor sorulduğunda, sorunun biraz daha geniş daire içerisinde ele alınmasını istiyor ve o şekilde cevap veriyor. Dört büyük açılımdan, tehlikeden ve uçurumdan söz ediyor. Nedir bu dört büyük uçurum? İnsanların cimrileşmekte sakınca görmedikleri rezil anlayış dönemi. İnsanların kendi arzularını putlaştırdığı dönem, bir perdenin zevkini tatmin etmek için 3 gün 5 gün çarşıda dolaşan Müslümanlar, damat beyin kravatıyla ayakkabısı aynı renk olsun diye günlerce mağaza dolaşan idrak, anlayış. Düğün günü dağıtılacak çikolatanın düğün davetiyesiyle aynı mantalite üzerinden olması için matbaadan matbaaya dolaşan anlayış. Zevk putperestliği. Mekke müşriklerinin bile gelemediği düzeyde zevk putperestliği. Ve dünya sanki cennetmiş gibi, mobilyasından binasına kadar dünyanın abide zannedildiği, önünde secdeler yapıldığı ve "ben ne dediysem odur" diyen ve herkesin "ben ne dediysem o" dediği bir dönem olarak özetlenebilecek sabır günleriniz olacak sizin. Müslümanlığınızı o günlere saklayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o günde kenara mı çekileceğiz sorusuna verdiği cevap, "izah itedeytüm, siz hidayet üzereyseniz" diye izah edildiğinde, o gün siz çalışacak, Allah'ın dinine sahip olacaksınız. Avucunuzda ateş gibi dursa bile dini tepeleyip atmayacaksınız. Allah da sizin bu zorluğunuzu görecek. Belki de bu amellerinizin 50 katı size sevap verecek ashab-ı kiram dönemiyle ölçümü itibariyle. Demek ki böyle bir günler gelecek. O zaman biz şimdi oturup bu zamanda olduğumuzu varsayarak, çünkü bu zamanda mıyız değil miyiz kesin bir karar veremeyiz, bu zamanda olduğumuzu varsayarak nasıl bir İslam önceliğimiz, çalışma takvimimiz olmalı, o soruya cevap vereceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

خير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

وأقسموا بالله

عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

فكفرت بأنعم الله

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey Sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidi, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce. İnsanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine medet ve sehavet et.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا

نسي ما كان يدعو

قل تمتع بكفرك قليلاً

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن

من أظلم

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك

يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

0: Thank you so much, Maher Zay.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق

وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveyli, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi, Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama can, Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer.

Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir, akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır, develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.